0: dost bildikler.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: bin dertle geçmiş. Tükenmeyen dertlerle sabrım tükenmiş. Bu kadar çileyle nasıl yaşarım? Ona şaşarım. Bu kadar çileyle...
1: Burası Radyo Lider İzmir.

bütün şarkılar türküleri adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı, her

Sen hiçbir zaman olmadın ki babam. Ne düştüm de gördüm seni, ne de kalktım da. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. 7 kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

babam, ah. Bir gün söylemediler, baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, ilaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım babamla.

olursun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün çurumlarında. Sen anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüşler koparttığın çiçekleri. Ağlıyorsun, ağlıyorsun.

çektiğim çileler kendim evime. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

sick. Siz dahasız, siz huysanız.

bulduk, yaşamak bu değil. Dertlerle tamamlandık, yaşamak bu değil. Nedir bu kim, ne bu?

0: Reklamlar. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum.

0: olsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken, içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler nutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.
0: Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

kedi. En güzel çanda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuma.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65.

0: maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

derken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki

şekerim, senden vazgeçmek umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmek olur. Bu aşkı bir anda silmek canımdan

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
2: Doğru seçim Doğruca.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: korkma, çekinme, vur beni. Şu yaptığına bak, adam sanmıştım lan, sevmiştim seni, hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni, o hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına, vur beni.
1: Burası

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: muratla, gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Dilerim, hayat pazarında bir dilenciyim. Yaşıyor sanmayın, yaşamıyorum. Büyük şehirlerin ölmüş genciyim.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum cümlenize. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Hepinize cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle 87.5 Lider Efendi'den Murat ben cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim

gönüllerinizi sevindirsin her daim. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi programımızın açılışını yapacağız. Kayıt mesajlarımızı saat 9'u 5 geçeye kadar Allah nasip ederse veya 10 geçeye kadar paylaşacağım bir kısmını. Sonrasında WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Bir kez de hatırlatmış olalım bilmeyen kardeşlerimiz için. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım. Aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyoruz. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım değerli ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç

0: Yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2016'dan Enes Öz. Burada kadar birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan, Cengiz, Can Polat, Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Airbags Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz, Can Polat, Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz, Can Polat, Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüşpalalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo. Bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol. Selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur. Zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan, Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman yani Zanlı diyor ki, kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi. Selamlarım bakidir Berhan Teriman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleyküm selam Osmancan kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz.

0: Seyit Yoldaş Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiden, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir saygılarla ben C6 koğuşlan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Ballalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teğriman yani zanlı. Boksör Olcan Türedi Gedizli Ose Arda Doğan Basmaneli Velo. İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çakik Kadir Gündoğdu. Daykolu Ahmet Çetinel ayrıyeten farklı kurumlarda yatan. Başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teliman yani zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şeyi unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslan'ın kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır. Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altındağ gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil, şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç. Aslanlar Aslanı, Aslan abim Ercan Koçak. Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel Hüseyin Morkoç. Can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Akta, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen. C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Menemen kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. o yüzden yapar mısın tanımamış gibi, bu derde de armağan olsun bu güzel şarkımız. Ben Üçlüoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sen yani Mişko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poçaçık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mişko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol, karşımda kimin olduğu umurumda bile değil, tüm dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koşulan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalıda yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can dostum Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Afşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayıda, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A17'den Serhat Afşar, aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Serhat Afşar, öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve

0: Bilirim. Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, Aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan Aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan dostlarım. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Gül. Geceye bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Alikop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım bakidir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz, ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi, ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir.

0: Ben 4 nolu B17 koçtan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikoğlu, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz, Boza, Ömer Uraç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feris Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle Aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namı Der, Çiko Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun Aslan Çavuşu, Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan dayım Müslümcan Kuzguncuk, Namıder Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derdisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abi. Sizi seven sayan Devran Tercan.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Afo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Feriz Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namı Derkedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A1 koşulan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Eru Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2A1'den Uğurcan Bilgi. Başka kurumlarda bulunan abi kardeşler başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T2A1 koşulan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır,

Erdenç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İren, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu Bulunan, Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi biz T2A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi ben T2A1 koğuşundan Altında, Kandereli, Keko, Hasan yani Hasan Maden, Kadın Kapalı, B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi ben T2A1 koğuşundan Altında, Kandereli, Hasan yani Hasan Maden, Kadın Kapalı, B7'de olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim bu dedi. Seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostluya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin.

Bıçakçı, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya binbir selam ederim. Abilerim Ümit, Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan, Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Murat Can, Kayacan. Bu canlara ve abilere çok çok selam eder, özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime binbir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun, tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor. Canım kanım babam, Allah'ın aslan aydın bıçakçı, ben Sado bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan aydın bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan aydın bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim aydın bıçakçıya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Türkçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Öz Yavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Saban abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanı, mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Kerem Kavlağan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat. Başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere. Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olma. Hemen şu 15 saniyelik sessizliğe gidelim. Zaten birazdan Allah nasip ederse canlı canlı.
1: Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve evet. Murtayken'in tüm aslan çocukları.
0: Canlı canlı birazdan gireceğiz nasip olursa.
1: Aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaletli hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli, Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'den. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel II. Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel II. Mustafa Argın. Benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel II. Kasabalı, Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan. Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Can abim Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş,

Bağdayı Taşkın, Eletos, Serdar Özcan, Can Kardeşim, Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Sevgilerimle Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran, Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrıbeyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Borancan Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin, İkinci Samet, Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle, ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı.

Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Prometheus'tum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi.

İki güzel şarkının akabinde kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını da geride bıraktık. Kalanları da inşallah süreç içerisinde paylaşacağım. Cezaevlerine de abilerime, kardeşlerime, kadın kapalı da ablalarıma, kız kardeşlerime tekrardan sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize huzur içerisinde güzel bir akşam, sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle beraberinde. Hemen önce yok şöyle yapalım, selamlara selam gönderelim. Sonrasında tekli mesajları okuyalım. Ondan sonra rutin normal mesajlarımıza. T4B14'teki kardeşlerim. T4B14. Öncelikle Veli Deveci kardeşim. Veli gözlerinden öpüyorum. Selamını aldım. Ben de seni seviyorum. Sonrasında inşallah doğru almışımdır isimleri. Sedat Sakız Çiçeği kardeşim. Osman Yıldırım. Mert Ceyhan. Hasan Çeşme ve Ömer Rehber. İstanbullu Ömer Rehber ve Diyarbakırlı Arif Bingöl. Kardeşlerim, sizlerin de inşallah doğru telaffuz etmişimdir isimleri. Sizlerin de selamlarını aldım Veli kardeşimden. Allah razı olsun. Ben de sizleri çok seviyorum. T4 ve 14'teki tüm abilerime, kardeşlerime buradan sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sonrasında bir iki daha mesaj vardı. Neyse onları da bulacağım. Neredeydi? Neyse zaman kaybetmeyeyim inşallah. Önüme düşecekti. Hemen tekli mesajların da bir bölümünü paylaşayım. Evet, Şakran T2 A19 koğuşuna tam Burakcan Özer radyo başına. Burakcan Özer, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Dışarıda seni bekleyen kardeşin Ersin, beklenensin, az kaldı, sabır, dualarım seninle kardeşim. Çıktığında gezeceğiz biraderim. Herhalde doğum günüm var galiba ama doğum günü mesajı göndermemiş kardeşimiz. Bakıyorum var mı doğum günü mesajı içerisinde. Burakcan Özer kardeşim. TK19 koğuşu. Ha burada. TK19 koğuşuna yatan Burakcan Özer. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Dışarıda seni bekleyen kardeşin Ersin. Beklenensin az kaldı. Sabır dualarım seninle kardeşim. Bir ses kaydı var. Pehlivan kardeşim. Bir saniye doğru mu bakalım. Aklımıza yanlış kalmadıysa. Evet, Berfin Bal kardeşimizin hemen ses kaydını paylaşayım. Geriye dönmemeksizin. Sağ ol kardeşim. Arkada çok aşırı sesler var. Zaten duydunuz. Şimdi o halinde olsa en azından paylaşalım dedik. Bu arada T4A21 koğuşundaki kardeşlerim. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Şakran T4A21'deki abi kardeşlerim. Sizden bir ricam. Benim çok sevdiğim, sizler kadar benim gönlümde değerli, kıymetli olan bir kardeşimizin kardeşi var mı sizin yanınızda? Tamam bakalım ne demişler. Şakran T tipi kapalı cezaevi A21 koğuşuna yatmakta olan Salih Eryiğit. T4A21'deki abi kardeşlerim sizden ricamızdır. Zaten gözünüzün önünde bu kardeşimiz biraz rahatsız belinden dolayı. Yardımcı olursanız beni de benimle beraber ailesini de sevindirmiş olursunuz. Sevgili T4A21'deki bütün abi kardeşlerim sizlere de sevgiler selamlar. Salih Eryiğit kardeşimizi tanımayız ama onun abisi, dostumuz, kardeşimiz, sevdiğimiz insan bugün aradı. Sizin orada yatıyormuş. Sizden ricamdır bir kardeşiniz olarak. Zaten rahatsız kendisi. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. T4A20'deki abi kardeşlerim. Hemen sonrasında Resul Kartal. Ne demiş? Kardeşim rica etsem Resul Kartal'ı anons eder misin? Beni arasın. Resul annen demiş ki. Resul beni arayabilir mi? Resul Kartal. Evet, sonrasında hemen Şakir Söylemez kardeşime de ne demiş Yasin? Abi anons eder misin dayıma? Şakir, Yasin dedi ki ablayı acil arasın dayım. Evet, Şakir kardeşim, Şakir Söylemez. Yasin demiş ki dayıma söyler misin Murat abi ablayı çok acil arasın diye. İyi akşamlar Murat abi, ben Buca'dan Beyza Kaya, canıma can olan Doğukan Kaya namı der Bozo. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur, gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin sevdiğim elbet bir gün güzel yürekli

aslanım. Derdi bir şey duymak ister misin? Seninle yaşlanmak istiyorum. Yıldız Silva, aşkım benden de öte. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep, Burak, Meltem, Toprak'ta İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat abi, ben Nazar, yolumun sonu Yiğit Yenince sesleniyorum. Sen arada sabret, ben burada sadakatle seni bekleyeyim. Varsın önümüzden gitsin ama sevgimizden eksilmesin. Zaman ne kadar uzun görünürse görünsün, seninle yürüyeceğimiz güzel günlerin yanında küçücük kalacak. Benden Yiğidom'a Azar Bülbül, vuruldum şarkısı armağan olsun. Murat abim, ben Nazar, yüzümü güldüren adam Yiğit Yenince. Aklımda olduğun sürece mesafeden hiçbir hükmü yok. Benim sana düşkün olduğumu söylemişler. Senin bana düşkünlüğün görseler hasetliklerinden deliye dönerler. İyi ki sen diyorum. Murat abi, rica etsem buraya beyaz kalp emojini koyduğumu da söylersen sevinirim. O benim beyaz kalbim. Evet Yiğit kardeşim, kardeşimiz yazının arasına iki tane beyaz kalp emojini koymuş. Üstümüzde kalmış. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleyküm selam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4A22 koşuna yatan abim Cankaya olmak üzere. Onun derdesi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Serdar Alpboğan, Namıder Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namıder Cis, Haciko Doğukan, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi. Adını geçiremediğim abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A22 koğuştan Can Kaya. Aleyküm selam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere. Serdar Alpboğa, Namıder Serok, Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Mustafa Melih Baş, Haciko Doğukan, Mali Acar, Namıder Cis, Aykut, Azat Aykut, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak. İsmini sevmedim dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm Murat abi, biz 4 nolu B16 koşulan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aleyküm selam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap, Yentüs Bozan Fidan ve dayımız Ali Demirkıran, gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok, kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz 4 nolu B16 koşulan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan Başlamami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar, Doğukan Taşer, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı, bizi tanıyan dostlara selam olsun, gece bizden bir söz. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar, yoldaş Cancan. Bu arada yeğenim iki gözüm Ferdi Bingöl, Ferdi'm. Veli kardeşimin, şimdi aklınıza geldi, Veli Deveci kardeşimin sana da çok çok selamları vardı. Murat abi, Ferdi'ye selamını söyler misin demişti. Şimdi hatırladık. Ferdi, gözlerinden öpüyorum sevgili yeğenim. Selamünaleyküm Murat abi, biz 1 nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen. Aleyküm selam kardeşlerim. Kıymetler Zıla Zongul ve Zeynep Urak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum ve Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Zehra Köse Merdo şarkısını çalarsan sevinirim. Canım abim Serhat'ım, seviyorsun kendine, iyi bak kardeşin Derya. Selamünaleyküm Murat abi, İzmir'den Şakran, 1 nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan selamlarımızı gönderiyoruz. Aleyküm selam kardeşlerim. Canım abim Serhat Bozdaş, sen benim için sadece abim değil, zor zamanlarda bile güçlü duruşuyla örnek olan kocaman yürekli bir adamsın. Ne yaşarsan yaşa, hiçbir zaman yalnız olmadığını bil. Dışarıda seni sevenlerin, seni bekleyenlerin ve güzel günlere kavuşacağına inananlar var. Rabbim yolunu açık, gönlünü ferah eylesin. Seni çok seviyorum abim. Murat Yaptak'tan Devlerin Aşkı Büyük Olur. Bu şarkı Sarsılmaz Serhat Bozdaş'a armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Özbaş'ta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Örün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abidos kardeşlere selam ederim.

0: Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tevil Gonya'dan Muratcan Ergün. Başta beraber kader birliği yaptığım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Geçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahfuz şarkısı armağan eder, istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C10 koğuşundan Gökmen Gökdeniz. Başta kader birliği yaptım kardeşim Remzi Şahin Yılmaz'a. Kadim dostum Afşin Üstünel, Adana Hürriyet'in altın çocuğu. Uğur Yüknük, Uşaklı Yaşar Arslan, Afyon Bolvadin, Ç'de yatan dostum Celal Ser, 4T'de yatan abim Eyüp Gürgür. Yanlışlık var bunda. Abim Eyüp Gürgür ve T1'de yatan Aslan yeğenlerim Berdan Doğanay, Cio Yaşar Doğanay, Kandıra F2'de yatan can dostum Raif Ceviz Kıran'a, tüm Ceviz Kıran ailesine, Buca Kırıklar'da yatan Eser Mayda Foça'da yatan dostum Kadir İvak, Ramus Yılmaz'a gece bir söz, bizi tanıyan vazgeçemiyor, seven ne yapsın? Ben C11 koğuşundan Seçil Göçer, koğuşumuzun kraliçesi ve kıymetlisi Merve Tunç radyo başına. Seni herkesten her şeyden çok seviyorum. Kardeşliğimiz ve dostluğumuz bakidir. İyi ki sen canım Merve Tunç'a sevgiler. Özgür günlerde görüşeceğiz. Gece sözümüz, eleştirdiğimiz hayatları yaşamak için can atıyorsunuz. Halit Bilgiç, özgürlük çiçeğim benden Merve Tunç'a gelsin. İyi akşamlar. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla Üçöz'e gülüm. Beni uyumadan ara. Bugünlerde geçecek kapılar yüzümüze değil, mutluluğumuza açılacak. O güne kadar başın dik, sabrın metin olsun. Seni öyle bir hasretle bekliyorum ki bittiğinde bu ayrılık bile kendi utancından diz çökecek. Davran Kurçebe. Ceylan'dan gönlüme şarkısı bir taneme armağan olsun. Murat abi, ben C11'den Muğla'lı Emine Karagöz. T1'de 18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Gözlerin gözlerime değmeden geçen her gün toprağın yağmuru hasret kalması gibi içimi kurutuyor. Burada gökyüzü alabildiğine geniş ama inan senin havalandırma avlun kadar mavi ve umut dolu gelmiyor bana. İbrahim Tersesen, sen orada ben burada şarkısı eşim Halil Karagöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla Üçöz'e, beni bir süre sensizliğe mahkum etmiş olabilirsin, lakin beni senden koparacak bir mahkeme henüz kurulmadı. İçimde öyle bir aşk var ki ne dört duvar dinler ne demir parmaklıklar. Davran Kurçebe, intizar sensiz olamam şarkısı bir taneme Damla Üçöz'e armağan olsun. Kurtuluşum, her şey sen varken dünyadaki her şey, bir gün yok olsa elimde hiçbir şey kalmasa bile sen yanımda olduğun sürece kendimi eksik hissetmem. Ama dünya yerli yerinde dursa, her şey eskisi gibi görünse, yalnız sen olmasan inarım ki koca evren bile bana yabancı gelir. Çünkü bazı insanlar hayatımıza sadece girmekle kalmaz, varlıklarıyla dünyayı anlamlı bir yere dönüştürür. İnsanın bütün dünyası bazen tek bir insanın varlığına sarmış. Gökçe Çiçek Çakarlı. Ağır bir imtihanın tam ortasındayım. Bugünlerde bu karanlık tünelin bir süre daha uzayacağını, kalbimin daha çok yorulacağını biliyorum. Ruhumun keskin bir eşikten geçtiğini eliklerime kadar hissederek heybeme sadece sabrı ve duayı koydum. Biliyorum ki yaradan fırtınanın şiddetini değil, gemiyi limana ulaştıracak o sarsılmaz ümidimi sınır. Gökçe Çiçek Çakarlı. Ben Menemenli Naci Dayı, öncelikle tüm dostlarıma selam olsun, ayrıca Şakran'da yatmakta olan İrem kardeşime de selam ediyorum. Şagapo Kaşmer'den neyse sevdiğime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Sabrican kardeşim. T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. İmran'ım çok az kaldı, Allah'ın izniyle bugünler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin. Sen varsa yoksa bu halinde A2 özlenen ve beklenensin. Abin Sabrican Korkmaz. Murat abim, T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarından selam olsun. İmran'ım çok az kaldı, Allah'ın izniyle bugünler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin. Sen varsa yoksa bu halinde A2 özlenen ve beklenensin. Abin Sabrican Korkmaz.
1: Foçalı Serhat Küçük ve

çok özlemiş. Ben de seni çok özledim. En yakın zamanda inşallah yanımızda olursun. Seni çok seviyorum. Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki John 4'ten İbrahim Birik. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın ve başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenleri Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenleri Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Murat abi, şakran kadın kapalıda olan Damla yesmezler ben, ablası Yağmur yesmezler, canımın içi kalbim kardeşim biricim seni seven ablan, o güne sana da doğacak elbet, sen sıkma o güzel canını bir tanem, Allah'ıma emanet ol güzelim. Murat abi, şakran kadın kapalıda olan Damla yesmezler ve ben ablası Yağmur bir tanem, canım kızım seni çok seviyorum, aklım fikrim burada kalmasın. Biziz yeğeninle, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Sercan'ımın güzel teyzesi. Murat abi, Burak Timoçin radyo başına. Ben Cemile Timoçin, aşkım kocam. Bir anda beni sinir eden kocam. Ama ne olursa olsun sen yok öyle bir şey diyorsan o benim yoktur, bana bakma. Arada takılıyorum, öyle gülüyorum, kafana takma sen. Benim için çok başkasın, seni çok seviyorum. Allah benim canımdan alsın, sana versin, iyi ki benimsin. Allah bir an önce seni kurtarsın, özgürlüğüne kavuş ki o günlerde gelecek eminim. Ye iç yat, başka bir şey takma. Biliyorsun aslanın eşi de aslandı. Abi bizim için yıkamazlar bizi, çalar mısın? Allah'a emanetsin Timoçin'im. Murat abim, ben Cemile Timoçin. Kadın kapalıda yatmakta bulunan Ebru Özü Uyanık, Sevim Savucu, Yasemin Ödek, Ceylan Taşkıran kardeşlerim, ablalarım nasılsınız? Sizi unutmadım. Aklımdasınız her daim. Hala tez vakitte ailelerinize kavuşursunuz. İnşallah sizleri seviyorum. B7 koğuşuna yatmakta olan fakat ağır Hantaş. Canım kardeşim tez vakitte yanımızda olman dileğiyle. Burak Timoçin ve Aslan Kocam. Allah'a emanet Uygar Doğanay. İlk göz ağrım armağan olsun. Kardeşimiz çok karışık yazmış bu mesajı. Ancak toparlayabildik. Baya karışık. Eksik yani. Kelimeler eksik. Hera'dan selamlar. Emre'ye yazdım. Para için halletti ve benim aracı da söyledim paylaşsın diye. Abin de gerekli görüşme yapmış zaten. Biz de bu işi yapıyoruz demiş ama daha detaylı görüşecekmiş. Avukatla da görüşeceğim dedi. Bana dediğin para için bir şey dememiş bana. Sen tekrar hatırlatırsın. Başka da bir şey yok. Çocuklar da iyiler. Seni sordular. Artık haftaya getiririm. İnşallah görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın'a tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Berat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmastaş bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han, Mapsuhan'ın şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9 koğuşundan Berşan Polat. Selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Berşan'ım. Sağ ol kardeşim benim. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan Serdal Aykurt, Balıkçı Özgün, Selçuk Kayış, Fevzican Karadeniz, Eren Aras, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Gece bizden bir söz. Selam olsun bu koğuşun adamlarına. Demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvar arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açır, geriye sadece duruş kalır.
Ağabeyim Zafer Arslan'ın doğum gününü kutluyoruz. Berşan Polat, Agit Arslan, Berat Arslan, Halit Bilgiç'ten Zafer. Yakındır.

0: Şarkısı tüm mahkum kardeşlerimize de armağan olsun. Şakranda yatan Ferhat Arslan, sevdiğim, hayatın ne getireceği bilinmez ama ne getirirse getirsin, yanımda hep sen ol, kalbimin sahibi, canım kocam. Seninle yatıp seninle kalkıyorum, seni düşünmek bile çok güzel, seni çok seviyorum. Yarim Zuhal Arslan. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan, sen benim hem en güvenli limanım hem de en maceralı yolculuğumsun. Her anımız kıymetli ve benzersiz, her zaman mutlu olacağımıza söz veriyorum. Seni seviyorum mis kokulum. Selamünaleyküm Murat abim, ben Ayşe Söylemez. Aleykümselam Ayşe ablam. Şakranda yatan canımın yarısı Şakir Söylemez, seni çok özledim. Çok seviyorum. Rabbim kurtarsın seni ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarını da. Murat abim, bize Sensizlik şarkısını çalar mısın? Emir Pehlivanoğlu Emirhan Kalburcu'ya da gelsin. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yasin Karabalık. Aleykümselam Yasin kardeşim. Şakran T4'te canımdan çok sevdiğin dayım Şakir Söylemez. Değerli abim Reis Soner Taşoku. Kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdağ, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve diğer koğuşta yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akka, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalı olan kader erkek kardeşim, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime de ismini sayamadım. Tüm dostlarımıza da selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kız kardeşim. Şakran Teş C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Canım sevgilim nasılsın? Ben geldim. Sizin evdeyim. Eren abiyle konuştuk. Perşembe günü gideceğiz. Konuşma haberin olsun. Zara'da iyi aklın kalmasın bir tanem. Herkesin çok selam var. Öpüyorum. Ay yüzlüm, seni çok seviyorum. Şakran THC5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Mert'im ömrüm, ay parçam. Yarın doğum günün. Keşke yanında olsam da sana sarılıp öpüp iyi ki doğdun diyebilseydim. Senin kokunu, yanımda oluşunu o kadar özledim ki en çok da böyle günlerde yanımda olmayışın koyuyor. İnşallah bir sonraki doğum gününde seni sımsıkı sarılarak kutlayacağım. İyi ki doğdun kocişim. İyi ki benim ömrümsün. Seni çok seviyorum. Şakran THC5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum, hayat bazen insanı beklemediği yollardan geçiriyor ama hiçbir yol sonsuza kadar sürmüyor. Sen kalbindeki güzelliği ve umudunu hiç kaybetme. Ben her zaman senin yanındayım, seni özlemle bekliyorum. İyi yayınlar Murat abi. Şakran THC5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Hala temizlik ve boya işleri devam ediyor. Onlarla uğraşıyorum. Her an aklımdaysa seni çok özledim. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Sevdiğim. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol. Bir gün bu hasret bitecek. O gün geldiğinde sana öyle sımsıkı sarılacağım ki sensiz geçen bütün günlerin acısını bir anda unutacağız. Şimdilik aramızda yollar, duvarlar, mesafeler var belki ama hiçbirinin sevgimize gücü yetmiyor. Ben burada seni bekliyorum, sen orada beni düşün çünkü biliyorum bizim hikayemiz ayrılıkla değil, kavuşmayla bitecek. Seni çok seviyorum kocam. Günler geçsin diye değil, sana kavuşacağımız gün gelsin diye yaşıyorum. Bir mesaj da okuyacağım kardeşlerim. Sonra iki güzel şarkıyla hem size hem kendimizi dinlendirelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TH17 koğuştan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan biricik eşim bebeğim Işıl Bingöl'e sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Bu ayın 8'inde açık görüş var. Birol babayı görüşe bekliyorum kıymetlim. Murat abi, ben TH17 koğuştan Ümit Bingöl. Buradan sevdiğim eşim Işıl Bingöl ve aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Deniz Kuş, Ferit Alpay, Polat Gezgiç, Sercan Paşallar, Mustafa Alpay, Abdullah Duman, İbrahim Bineker, Halil Donat, Altıntaş'a bin selam olsun. İyi akşamlar abi. Dostlarım için Müslüm Gürses'ten Vefasız Alemi çalarsan sevinirim. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

iki güzel şarkı kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Faruk Çelik, sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Araya mesafeler ve duvarlar girse de gerçek dostlukların arasına hiçbir şey giremez. Seni unutmadık, dualarımızda ve gönlümüzdesin. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerin yeniden geleceğine inanıyoruz. Ben Faruk Çelik. Sevgili kıymetli dostum Muhammed Necmettin Varsak, Allah gönlüne sabır, kalbine ferahlık versin inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sevdiklerine sarıldığın günleri hep birlikte görürüz. Hayatta önemli olan geride güzel izler bırakmak ve hatırlanmaya değer bir adam olmaktır. Sen bunu fazlasıyla başardın. Seni seven dostun Faruk Çelik. Muhammed'im, Muhammed Necmettin Varsak, canım ciğerim, sana da sevgiler selamlar. Koğuş'taki kardeşlerim, Muhammed belki duymuyor olabilir, selamını da söylerseniz sevinirim. Bu arada Berhan Teğmen kardeşim, C6 Koğuş'u, mesajlarınız şimdi geldi. Evet, mesajlarınız geldi. Serhat Yalçın kardeşim, Basmaneli Velo, İnşallah duyuyorsunuzdur. Emirhan Yiğit kardeşim ve Berhan Teğmen kardeşlerim, Allah nasip ederse yarın kayıt mesajlar içerisine paylaşacağım mesajlarınızı, bilginiz olsun. Sonrasında T1B11'den Berdan Batın Doğanay. Berdan kardeşim, selamını aldım, sağ olasın. Allah razı olsun. Mesajların geldi, şimdi kardeşimiz gönderiyor hala. T1B11'deki kardeşlerim, Berdan belki duymuyor olabilir. Yarın inşallah kayıt mesajlar içerisine paylaşacağım mesajlarını. Sonrasında

B1, T4, B1, Taha Yasin, Yılmaz, Karşıyakalı, Cengiz, Özdemir, ondan sonrasında Torbalı'dan Fırat Torun oğulları, başka Fatih Türkoğlu. Kardeşlerim, T4B11 mesajlarınızı kardeşimiz atmış. Allah nasip ederse yarın mesajlarınızı kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Haberiniz olsun sevgili kardeşlerim. Evet, kaldığımız yerden devam. Ben TK6 koğuştan çakır sarsılmaz. Kadın kapalı C14 koğuşuna yatan derdim Kübra Tepe radyo başına. Kirpiklerini kalbine saplayan kadınım. Seni çok seviyorum, sakın unutma. Herkesin hayatını aydınlatan güneşi var. Benim ise hayatımı aydınlatan sen varsın. Seni seven çakır sarsılmaz. Ben C5 koğuşundan Sıla Hük. Ballı böceğim, ballı böreğim mi diyelim, ballı böceğim mi? Yok, ballı börek. Yanlış yazmışlar. Ballı böreğim Gülo Yılmaz. Canım kanım Gamze Yaviç ve son olarak ana gibi ana Begüm Irmak. Gece bizden söz. Biz bu piyasa denilen ortamın sarrafıyız. Murat abi, babalara gelsin şarkısı çalar mısın? Murat abi, seni çok seviyoruz. Diğerini pas geçti. Ben de sizleri seviyorum. Canım Murat abim, uzatmış bir de. Kim? Ezel mi yazmış bunu? Evet, Ezel yazmış. Canım Murat abim, merhaba, ben Gülo Yılmaz. Merhaba Gülüm. Öncelikle çok ama çok özlendiğini bil. Koğuşumda bulunan her bir şeyim Sıla Hük. Bebeğim Su, Gamze, Yaviş, canımın için Begüm, Irmak, Havva, Ünal ve C12'de bulunan kalbim için geceler kapkara zulümet şarkısını çalar mısın abim? Seni çok özledim, seviliyorsun. Gülüm, ben de özledim valla. Ben de özledim. Aslında az kaldı. Allah selamete çıkarsın. Hepinize sevgiler, selamlar kardeşlerim. Selam Murat abi. Şakran T216'dan Can Polat Türker. Aleyküm selam Can Polat kardeşim. Başta kader birliği yaptım Aslan abilerim. Koca Reis, Yaşar, Akköse, Ümit, Alişan, Ateş, Alişan, Yusuf, Boz, Aslan, Kesel, Poyraz, Yılmaz, Enes, Öz, Zindan, Ahmet, ayrıyeten kadın kapalı yatmakta olan Ümit, Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Murat abi, Şakran T216'dan Can Polat Türker. Başta kader birliği yaptım Aslan abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Öz, Zindan, Ahmet ayrıyeten kadın kapalı yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece sözümüz herkesin elinde kantar, elini beline atar. Kilosunu tartar Denizli'den yol yemez Koca Reis. Savaş Aktaş'a selam olsun. Murat abi, iyi akşamlar. Ben Muzaffer Saklavcı, sağlasın. Aleyküm selam Muzaffer kardeşim. Şakran T3 C9'da yatmakta olan kader mahkumu can dostum, savaşıma selamlar olsun. Can dostum, umarım iyisindir. Bizler aynıyız. Bugün yengenin doğum günü. Telefon bağlantısı, hediye, mektup, güzel sürprizler yapmışsın. Şu an dünyanın en mutlu insanı. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin. Havanın biletini kestim. Ayın 8'inde burada inşallah, hayırlısıyla hep birlikte güzel günlere. Benim aslan dostum, Rabbime emanet ol, kendine çok iyi bak. Savaş Aktaş. Murat abi, Şakran T3 C9'da bulunan aslan dostum, Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Bedenlerin ayrı kalması dostluğa engel değildir. Bizim gönül bağımız o demir kapılardan çok daha güçlüdür. Dostluk iyi günde parıldayan, zor günde ise karanlığı aydınlatan bir meşaledir. Her zaman yanındayım. Gözden uzak olmak, gönülden uzak olmak demek değildir. Aklımda, dualarımda, her an seninle. Rabbime emanetsin. Yanında olan tüm dostlara selamlar olsun. Tez vakitte inşallah Savaş Aktaş.

selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Suude radyo başına. Hayatım nasılsın? İyisindir inşallah. Dün seni gördüm, aslan gibiydin. Hep öyle olmanı diliyorum. Az kaldı Allah'ın izniyle, elbet bir gün her şey güzel olacak. Yavru Ceylan'ım, Ali ile Serkan'ın da selamları var. Yengeme selam söyle diyorlar. Kendine dikkat et, seni seviyorum. Hayatımın anlamı başımın belası, ömrüm Suudem. Murat Şampınar'dan sensizliği anlatamam. Çalar mısın Murat abi? İnşallah kardeşlerim. İstek şarkılarını not alıyorum. Bu akşam dinleteceğim kardeşlerimin istek şarkılarını. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10 Koç'tan Şefikcan, yani Çapu. Aleykümselam Şefikcan kardeşim. Başta öz abim Agircan Yıldızlı Muru. Doğru mu Şefik? Öz abim Agircan yazıyor. Sonrasında Yıldızlı, hadi Yıldızlı Muru diyelim kardeşimize. Yanlış yazmışlar. Azat Yavuz Hasan Vurgun Koğuşunda yoluna can oldum. Serkan Vurgun abim, aslan kardeşim Efe Arda Kutlay. Ali Berk'in torun Taylan Korkmaz. T2'de bulunan aslanlarım Baran Alsaç, Berk Korkut. Menemen'de bulunan kardeşlerim Urcan Akdeniz'e kocaman selam ediyorum. Gece sözüm gece, ay düşer aklıma ölüm. Haddini bilmeyen herkese zulüm. Ben T3A10'dan Şefikcan. Kim vurduya gideceksin şarkısı bayramlara armağan olsun. Şakran T3A10 Koğuş'tan Alp Tok Tutan'dan koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berk'in torun ve Serkan Vurgun olmak üzere. Beraber kader birliği yaptığımız Rüzgar, Ataberk, Atalay, Doğuş Tosunlar, Ali Tüfekçi, Taylan Korkmaz, Efe, Arda Kobilay, Kemal Paşalı, Şahin Yılmaz, Demirkol, Doğukan, Yıldız, Okan Çetin ve can dayım Erhan Tor'a selamlar olsun. Enver Yılmaz'dan mahpushane armağan olsun. İyi yayınlar, ben Zeynep. Batur Menemen'de yatan aslan abim Yunus. Batur paşaların paşası. Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar. Tuzak benden sana gelsin. Ben pembe hep Yılmazer. Yaşama sebebim oğlum Yunus'um. Senin için harcamayacağım kimse yok. Bunu bil yeter. Bu cezaları yatmayacaksın inşallah annem. Seni Allah'a emanet ediyorum güzel oğlum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 Koğuş'tan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Emre, Özdemir, Tuncay, Kanat, Azat, Özışık, Hasan, Berke, Tuncay, Fatih, Öz, Yıldızlı, Bayram, Uygunat, Menderes'te Onur, Musa, Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman, Şehit, Kadir Çali, Ahmet Can, Yelbiz, Nuri, Davulcu, bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C4 Koç'tan Yunus Batur. Başta 4 nolda bulunan reisimiz babam Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Ceyhun Batur, Hasan Batur. Eskişehir hal tipinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. Yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğan'a, Yaşar Doğan'a. 1 nolda bulunan kardeşlerim Ceza, Sedat, Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı. 2 nolda bulunan yeni Metecan Beydirli, Samsun, Bafra'dan dostum Osman Sakırıga. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Ben Karaca Tuncay, canım babam Hasan Berke Tuncay, yani Bayraklı'dan Maviş'e, Talha Duru'dan kendine iyi bak şarkısı armağan olsun. Seni çok seviyorum, gecen güzel olsun inşallah. İyi geceler diliyorum, çok öpüyorum seni kocaman. Ben Zeynep Tuncay. Abi nasılsın? Biz de annem Karaca evdeyiz. Hiç yemek yiyesimiz yok çünkü sen yoksun. Az kaldı canım abim. Seni çok seviyoruz hepimiz. Gecen güzel olsun. İyi geceler diliyorum. Murat abi sana da iyi yayınlar. Annemin de çok selamları var sizlere. Aleyküm selam. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen C18'den ben Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirdaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı Çaki, Başkan Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, İsmet Deveci, Halil İbrahim, kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden korktuğumuz yok. Kalbi atan herkese bol şans. Murat abi, ben Menemen C18'den Hasan Yüksek, Oktay Karabalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Ulu da, Mehmet Şahin, Agit Fırat Çergel, açıkta olan Sarı Mıston, Murat Varlı, Tamer Demirtaş, aslanın inine giren parçalanmayı göze alsın. Hasan Yüksek, benden bu dostlara derlere Halil İbrahim şarkısını çalar mısın? Murat abi sana da selamlarım. Var ol aslan abi Murat Bingöl, estağfurullah. Sağ ol Hasan kardeşim. İstekleri çalacağım inşallah kardeşim benim.
şöyle bir.

Ben Buse, Dortmund'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez. Her gün bir önceki günden daha çok seviyorum. Seni her sabah uyanır uyanmaz aklımda, kalbimde ilk sana çıkıyor. Benim dünyadaki cennetim varlığıyla dünyamı güzelleştirip kalbime huzur, ruhuma yuva olan sevgilim. Ben sende yalnızca aşkı değil, hiçbir yere gitmeden ait olmayı öğrendim. Kalbimin en güzel köşesi, ruhumun en derin yanı. İyi ki sen kalbim. Abi kıymetlime Berivan, meşelerden yarime bir haber salın şarkısı armağan olsun. Ben Buse, Dortmund'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir söylemez. Sen hayatımın en güzel parçası, yüzümdeki gülümsemenin en güzel sebebi. Kalbimdeki

Huzurun en güzel adısın sevgilim, iyi ki varsın, iyi ki kalbime dokundun, iyi ki hayat seni bana verdi. Sen benim hayatımın en güzel dönüm noktası, kalbimin en güzel hikayesi. Kıymetlime Manuş Baba'dan iki gözümün çiçeği şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. B6 koşuna yatmakta olan hanım am Aslı Tuğçlar, nasılsın annem, inşallah iyisin. Beni soracak olursan ben çok iyiyim. Orada seni görüyorum, iyisin. Ben de daha iyi oluyorum. Ayakta kalma sebebim, her şeyim anam. Elbet bir gün. B6 koşuna yatmakta olan kocasının göz bebeği Aslı Tuğçlar, nasılsın? Canıma can katan kadın, inşallah iyisin. Sen iyi oldukça biz de iyi oluyoruz. Az da sabır aslan karım. Aslansın sen aslan. Her şeyim gözümün çiçeği, kocasının aslan karısı. B6'nın sultanı, seni çok seviyorum, çok öptüm, yeşil gözlü kadınım benim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak, aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran kadın kapalı B7 koşuna bulunan Tülay Çakma sesleniyorum. Tülay, Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Dediğim gibi Allah'ın izniyle üstündeyim, sen meraklanma. Fotoğrafları bulayım göndereceğim, seni çok severim. Allah'a emanet ol. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak kardeşlerimiz Berdan Batın, Doğanay Yaşar, Doğanay İbrahim, Doğanay Başak, Ceviz Kıran, Mehmet Karatepe ismini saymayı unuttuğumuz tüm dostlarımıza, kardeşlerimize selam eder. Allah tez vakitte ailelerinize kavuşmayı nasip etsin. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Sağ ol, var ol. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru'm, oltalarda unuttum tutsaklım. Düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Tetikte bekleyen öfkem var benim. Tüm sahte dostlarım, verilecek hesabım, geleceğe dair umutlarım var benim. Seni çok seviyorum aslan karım. Sen benim her şeyimsin. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canıma can katan kadınım Evru Küçük Coşkun radyo başına. Canım karım, sen benim her şeyimsin. Sen benim söylenmeyen sözlerim, sen benim unutmadığım iliklerim, sen benim içmediğim, sen benim göz açıp kapadığım, gönül verip sevdiğim, alnıma yazılmış olan en güzel kaderimsin. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, seni seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, benim için kıymetli ve değerli olan aslan abim Yunus Ülger. Başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Mafya Sedat Ulu, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cüneyt Bulut, Hasan Kocatepe, Reşat Vardar, Murat Çampak, Baran Nacar'a bin selam eder. Bizi tanıyan şerefiyle yatan istisnalar hariç tüm canlara bin selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. Murat Bey, Menemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Fatih Burdurlu Yan Dili Gönül şarkısı armağan olsun. Menemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Nuray Hafiftaş'tan Gurbet şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Kürt kızı Arzu Kaya, değerli eşim Doktor Zeki Kaya. Ben bir kere sevildiğimi inandım. Sen de ellerim ellerinle buluşsun. Her zaman daha mutlu et beni. Sana kalbimle inanarak, güvenerek sarılıyorum. Senden başkası çözemez zaten beni. Çünkü senin baktığın gibi kimse bakıp göremezdi içimi. İşte bu yüzden her gün daha çok seviyorum seni. Murat abi ben Kürt kızı Arzu Kaya. Bu hayattaki en büyük şansım Doktor Zeki Kaya. Seni hep sol yanımda tutuyorum. Zira en güzel yanım orası. Bizim yolumuz bir sevgilim, tek yolumuz var. O da galiba birbirimize çıkan yol. Aşk bizi bu acıların üstesinden geliriz demektir. İşte biz her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Bizim tek mücadelemiz birbirimizi daha fazla nasıl mutlu edeceğiz mücadelesi olacak. Murat abi ben Kürt kızı Arzu Kaya, kıymetlim Doktor Zeki Kaya. Ben her şeyimle sana geldim. Bütün savaşlardan sağ çıkıp sana yenilmeye geldim. Yüreğimin en güzel sevgi tohumlarını ellerinle büyütüp sen benim hayatımın en zarif yanısın. Gözlerinden öp ki gözlerin rüyalarıma girsin. Seni çok seven kadının Kürt kızı. Etme sırtını duvardan başkasına emanet. En krallığının içinde vardır bir nebze de ihanet diyerekten selamun aleyküm. Ben T3C5 koğuşuna yatmakta olan Medet Doğan, aleyküm selam. Koğuşta kadar birliği yapmakta olan başta canım kanım olan Emirhan Doğan. Onun kadar değerli olan Bahadır Yılmaz, akabinde abilerim kardeşlerim Adnan Baysal, Arda Kovalı oğlu Ferit Kutlu Bey, Kuru Çeşme'den
İbojan

Ethem, Emirhan, Ceyhan, Umut Kılıç, Tünay, Ferman, farklı kurumlarda olan Yusuf Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Marco Kuruçay'dan Ali Ço, Semih Güleş, Emirhan da Cengiz Su için bu derdilere çok selam eder. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Etkin'den Langarda şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. T1'de yatmakta bulunan Mert Kahraman ve Burak Timoçin. Aleykümselam kardeşlerim. T3'te bulunan değerli büyüğümüz Yalçın Sakız Çiçeği selamını aldık ve sana sofranı paylaştın abi, kardeşlere bin selam olsun. Mert Kahraman'ın deyimiyle namımızın büyüklüğü dostlarımızın büyüklüğündendir. Tüm dostlara selam olsun, özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Murat abim, ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Kimse unutmasın ki cezaevine giren ölmeye girmiyor. Elbet bir gün hepiniz çıkacağız. Allah'ın izniyle aslan kocam, az daha sabır. Gece söz, hayatın kalabalığına aldanma. Perde kapandığında ailenden başka çoğu kişi seyircidir. B3'te yatan canım annem Necda Koçak. Biliyorum zor bir süreçten geçiyoruz. Yükümüz çok ağır ama hep birlikte atlatacağız. Bir evladın gitmiş olabilir, onun yerini dolduramam ama sen onun boşluğunu da aratmam. Kızına güven ve her ne olursa olsun her zaman senin evladındım. Yine sana layık bir evlat olarak yaşamaya devam edeceğim. Önemli olan şu an kendine iyi bakman. Sen ayakta dur ki biz de duralım. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Harun Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Uşak E tipinden Onur Başar. Aleykümselam Onur kardeşim. Kahraman, Onur Başar Kahraman. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B11'de Buse Işık radyo başına. Buse, mektuplara cevap vermiyorsun. Annem anneni arıyor. Annen aramayın deyip kapatıyor. Görkem görüşe gelecek bu hafta kesin. Çık görüşlere de çıkmıyorsun, amacın ne? Murat abi, ben Uşak E tipinden Onur Başar. Onur Başar Kahraman, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B11'den Buse Işık radyo başına. Buse, görüşe bu hafta çıkmazsan Azat'ı yollayacağım yanına. Müslüm Gürses'ten affet beni, Buse'me gelsin. Bir mesaj da okuyacağım. Sonrasında bir şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın evet bir kısmını paylaşacağım çünkü bayağı var. İyi yayınlar abicim. Ben Kadın Kapalı, yok özür dilerim. Ben var mı orada? Yok. Sağ olasın Yeliz. İyi yayınlar abicim. Kadın Kapalı B11'de yatan canımın içi, nefesim benim, göz bebeğim Dilara Küleş. Annem Hürmüz'ün eşi aradı. İznini bu ayın 25'ine almış. Hürmüz'ün ziyareti için bizler iz. Anne merak etme, seni çok seviyorum. Benim yürek yaram. Allah'a emanet ol. Rabbim seninle olsun inşallah. Kadın Kapalı B1'de yatan benim güzel aslan kızım Sevim Küleş, annem senin kadar derdi mektubunu aldım, çok sevindim. Ben de sana yazıp yollayacağım. Evet, sen benim kızımsın. Allah istemedikçe hiçbir kul bizi yıkamaz. Evet, biz gücümüzü kuvvetimizi Allah'tan alıyoruz, seni çok severim. Allah'a emanet ol. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir ömrüm. Ben yarın seni göreceğim için mutluyum. Seni çok özlüyorum. Hep aklımdasın. Allah'ıma emanet ol. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ne kadar zaman geçerse geçsin sana sarılacağım günün hayali. Dün kadar yakın. Yokluğun ise bugün kadar ağır. Her sabah birlikte uyanacağımız günlere biraz daha yaklaştığımıza inanarak uyanıyorum. Umarım bu hasret biter. Seni çok özledim sevgilim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, her gün yeniden kendine beni nasıl aşık ettiriyorsun sevdiceğim. Ömrüm sana deliler gibi aşığım. Bugün doğum günüm ama ben hala 11 yaşındayım. Seni tanıdığım yaşında kaldım. Sen oralardan çıkıp geldiğinde ben yeniden doğacağım. Seni çok çok seviyorum sevgilim. Ama
Ben hediyelerin, sürprizlerin değil, sen lazımsın. Boynuna sarılıp geldi geçti gitti kötü günler demeyi bekliyorum. Yarınlardan umudunu kesmedim. Elbet seni bana geri verecek. İşte ben yeniden hayata gözlerimi açacağım. Bizi sevgilime, aklımızda kalmasın. Mektubun da bugün elime ulaştı. Çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum. En büyük şansım, gururum. Senin karın olmak savaşım. Savaş Aktaş, nerede olursam olayım aklımdaki sensin. Nereye gidersem gideyim yolumdaki sensin. Kime bakarsam bakayım gözümdeki sensin. Sen benim canımın içisin, kurban oldum. Aşkların en güzeli Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran Beyon Koğuşu'ndan Serenay Karabaş radyo başına. Can kızım, bal kızım, o kadar çok özledim ki seni. Yanında olman için, kokunu almak için varımı yoğumu verirdim. Seni çok seviyorum. Canından çok, her şeyden çok sabret annem, az kaldı. B10 koğuşuna selam. Özellikle Serenay'ıma ve Nazlı ablaya. Kardeşlerim, bir şarkı, bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı.
1: Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pek Acar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalı bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk sevgilerimle. Aleykümselam Fırat'ım. Can abim Murat selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleykümselam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Koyraz Sayıcı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun. Birlik kardeşler, Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TK-C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk teyze oğlu Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben TK-C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı, kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özlerim, iyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum, Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK-C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK-C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım Aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun gece. Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir, sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK-C1'den Bucalı Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun gece bir söz. Eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı sarmağın olsun. Ayrıca TK-C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK-C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK-C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde
Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi, Mahmet Güneş Sarı, Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sarcan, Keskin, Serhat Dalas, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun da Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı, Maras, Hale, Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtakeden, Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim. Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür, Sandalcı şarkısı armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli'm Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner, Deringöl, Hale, Mustafa, Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta, kardeşim Ahmet Güneş, Gazi Emre'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Bahtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtake'nin yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokçam, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, öz abim Mehmet Ali Özgün Çukur'dan, Muhittin Öner Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit, Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan Yazar, Aslan kardeşlerim Berkay Özel, Diğer Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı kardeş koğuşumuz olan B18'de bulunan Aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Volkan Şendil, Mete Dökme, Halil Üzrek, Nuri Özden, Engin Zengin, Cikselo, Murat Koşar, Kerim Bakır, sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan Yazar.

abilerin gülü Halil Karagöz. Mehmet Karagöz burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koçlar'a da bin selam olsun. Sizleri seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan aslan abilerim, eski İzmirli Özcan Yazar, Özcan Yazar kardeşlerim, diğer bininci Deniz Şahin, Gürbüz Kıyatçı, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz, B18'de bulunan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, B18 koğuşuna selam olsun. Yine senin aracınla kadın kapalıda yatan sevdiğim Rumeysa Kınık radyo başına. Bir tanem, seni senden bile çok seviyorum. Kendine dikkat et, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Başta aslandayım Mustafa Yıldırım, aslan abilerim Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Berkay Özel, diğer birinci İsa Aslan, Osman Karakalpak, Murat Koşar, Vahap Aksoy kardeş koğuşunda, B18'de olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bakır'a selamlarım bakidir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık, kaldığımız yerden devam. Bir nolu TTIP'inde bulunan eşim Şahin Aslan Öz.

Onukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz, Bekir Cemal, Karahayit ve Şerefi Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koç'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Murat abi iyi akşamlar. T3B7 Koşnatan eşim Berkant Kotan'a. Sevgilim Oğuzhan abi çağırdı. Perşembe ya da cuma başlıyorum. Mahalledeyim şimdi. Haberin olsun. Seni çok seviyorum. Murat Bey, biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Bolat, Elif Çetin, Hamiyet Güleş gece bir söz bırakıyoruz. Kalbiniz ne kadar iyi olursa olsun sonunda insanlara onların davrandığı gibi davranmak zorunda kalıyorsunuz. Gökhan Donay'dan Kala Kaldım şarkısı armağan olsun. Ben Foça Açık'tan Yetiş Ok, yeğenim Tevfik Ok ve Burak Ceylan, Necati Güler kardeşlerim Bektaş Ok, Yılmaz Sonsuz Gök, Yılmaz Sonsuz, Gökhan Gölgülü, Ahmet Ok, Doğru Erdoğan. Bu cezalar bizi yıldırmaz, ancak kilo alır Müslüm Gürses'ten Maziden biri çalarsanız sevinirim. Güzel bir şarkı, onu da listeye alacağız. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracılığınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. T2A20'de yatmakta olan Sarsılmaz kardeşim, Batuhan Şengel, Aslan abim, Bahattin Şengel, Reisin Mafya, Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Aslan dostum, Doğukan Çevik Torbal'dan Derli abim, Sefa Alaz, Namıder Bozu, Mesut Yılmaz, Can dostum, Süleyman Akan, 4-0'da yatan Şehmuz Akan, Osman Şengel, Çağrı Pak, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakkaya. Murat abi ben Çimentepe'den Memocan, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan ömrüm Funda Kıyı. Fundam seni çok seviyorum. Her an her saniye aklımdasın. Kurduğum en güzel hayalimsin. Bu dünyadaki en güzel varlığımsın. Kimsenin gücü yetmez yerini almaya. Seni bana veren Rabbime binlerce şükürler olsun. Sen orada ben burada olsam da bu sevgin bende asla bitmez. İyi geceler ömrü Murat abi senden ricam. Fundama ve koğuş arkadaşlarıma kibariyeden duman duman çalarsan sevinirim. Bugün istek şarkılarınıza yer vereceğim kardeşlerim. Sıraya alacağım Allah nasip ederse. Saat 3'e kadar bütün istek şarkılarınızı dinletmeye gayret sarf edeceğim. Artık dinleyebildiğiniz kadarıyla kardeşlerim. Hemen şöyle alalım. Kadın kapalı yatmakta olan Şima Coşkun. Bacım özlemle bekliyorum seni. Görüşüne gelmek istiyorum ama inşallah ondan önce sen gelmiş ol diye çok dua ediyorum. Seni çok seviyorum. Canımın içi, canım kardeşim Aydan. Merhabalar ben Müge Kınan. Kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şima Coşkun. Nasılsın? İki gözüm iyisindir inşallah. Bizleriz. Merak etme, evdeyiz. Annem de ben de, aklın kalmasın. Sen iyi ol, o bize yeter. Sen bizim her şeyimizsin. Benim küçük annem, iyi ki varsın, iyi ki benim ablam olmuşsun. Birbirimizi yediğimiz eşyalarımızı sakladığımız günleri özlüyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Gözlerinden öpüyorum. İyi geceler ablacığım. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalı yatan canımın çeşiyma. Ne yapıyorsun iki göçüm? Bizleriyiz. Bizi merak etme. Aklın kalmasın. Seni çok seviyorum. Dışarıdaki her şeyi hallediyorum. Merak etme. Fotoğraf bugün olmadı. Yarın yatıracağım. Haberin olsun. Çok fotoğraf yatırtacağım. Çok fotoğraf yatırtacağım için yarın PTT yatıracağım. Çocuğa tüm arkadaşlarına selam söyle. T1B11'de yatan abim Fırat Gezgin. İnşallah iyisindir abi. Seni seviyorum. Tüm koğuşa selam olsun. Kurum içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlerime selam ederim. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Bir gün oğlum kendi hikayesini anlatırken ilk söyleyeceği şey şu olsun. İsterim annem hep yanımdaydı. Dualarıyla, kalbiyle, aklıyla beni canını verecek kadar çok sevdi. Sen benim gökyüzüne gönderdim. Duamın yeryüzündeki cevabısın. Sen benim bugüne şükür, yarına en güzel duamsın. İyi kimsin kıymetime Fatih Bulut'tan Hayat Beni Vura Vura şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Ben 3 nolu B9'dan balıkçı Özgün. Selam olsun Murat abi sana. Aleykümselam Özgün kardeşim. Öncelikle koğuşun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz akabinde Cumhur.

Cumhuriyet'in kral adamı, benim aslan abim, şehit o Serdar Aykurt, Ahmet'in aslanı Berşan Polat, Hacı Otman, Mansur Aktepe, Eren Aras, Umut Arslan ve kadın kapalıda olan Şeyto abimin derleri Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş. Bu derlere bin selam olsun. En güzel şarkılar Şeyto abi der ki, cehennemden gelmiş kişi cehennemde korkutamazsınız, yan mının yan azadi. Ben Üç Nolu B9'dan Şeyto Serdal Aykut selam olsun. Murat abi sana aleyküm selam Serdal kardeşim. Kadın kapalıda olan kıymetlilerim Sarım Pınar Cuhalı Kardelen Aktaş canımın içi kardom. Kardeşim abin daima yanında, bunu bil. Annenin yanına geçtin mi bana haber et. Telefonda konuşmamız lazım. Seni seven abin şehit o C4 koğuşun olan Sarım kıymetlim Pınar Cuhalı. Sen nasılsın? Güzel günler yakında bizler olacak. Siz benim değerlimsiniz. Sizleri çok seven Şeyto Serdal Aykurt. Bir gün her şey çok güzel olacak. Özlem ve hasretle Ozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Merhaba Murat abi, yayınlar. Ben Kardelen, sağlık kız kardeşim. Kardelen Alışlıoğlu. Üç nolda yatan gözümün nuru Mert Alışlıoğlu radyo başına. Kocam bazen bir insanın ne kadar sevdiğini yokluğunda anlarsın. Sen benim yokluğunu en çok hissettiğim, varlığını en çok özlediğim insansın. Nerede olursan ol, kalbimin en güzel yerinde hep sen varsın. Mert'im şu an bu yazdıklarımı duyduğunda sadece şunu bil. Seni hep düşünen, bekleyen ve seni her şeye rağmen aynı sevgiyle seven biri var. Herkesin bir evi vardır. Benim evim senin yanın. Şu an aramızda duvarlar olabilir ama kalbimin sana ulaşmasına hiçbir duvar engel değil. Seni seviyorum. Hem de her geçen gün daha başka. Allah'a emanetsin. Menemen A5 koşulan Yasemin Başaran Özkurt. Senin aracının abi. Menemen cezaevinde bulunan D4 koşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt. Olmaz dediğim oldu. Sende gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki her şeye noktayı koydu. Seni çok seviyorum. Canım kocam Sevinçek'ten Kutuptan Yaz gibi şarkısı bizlere armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt. Benim canım A5 koğuşuna yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt. Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Canbaz. Bu güzel anlamlı sözleri onlara armağan ediyorum. Güneşin doğduğu her sabah sana olan inancım ve sevgim yeniden doğuyor. Sabrımız özgürce sarılacağımız o güzel günün en büyük müjdesi olsun. Bu şarkı da bizden sizlere armağan olsun kıymetlilerimiz. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısı gelsin. Ayrıca Esen Çalışkan, Nezahat Resimci Dilara Pekcan'a da selam ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut, Candan Öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veledeveci, Mito Serkan Gütmen, Balon lakaplı Ömer Bayhan, Sedat Sakızçı, Çağdaş Epektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can Akbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubile, Nazım Koyuncu, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan ismini yazamadım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğimle. Şapkanda yatmakta olan Azat Kızıltepe, ömrüm yoluna kurban olsun. Kalbimin vazgeçilmezi yakışıklı adamım, kızımın dünyalar güzeli babası. Ayrılık rüzgarı çok erken esti. Allah büyük, en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Her şeyim, dünyam, kalbim, ömrüm, adamım. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak, öpüyorum seni. Allah'a emanet. Ayak herkeste var, sen namınla yürü reis. Kızıltepe kocamın asaleti yeter. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, Azat'ım annem, kıymet depom babasının oğlu, seni seven, arkanda dağ gibi duran ailen var. Sen sıkılma, en kısa zamanda alacağız senin yakışıklım. Sen orada iyi oldun, biz de burada iyiyiz, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, öpüyoruz seni Azat'ım. Reisim sen yoksun ama namın var reis. Çetin, Veli, Mehmet, Memo, Ayaz, Neco, Aycan, Tayyip'e hepinize selam olsun canlar. Beni Kızıltepe'de aslan kocam, sen benim her şeyimsin. Arkamdaki yıkılmaz dam evimin, çocuklarımın reisi. Ayrılık rüzgarı çok erken esti. En kısa zamanda yanımızdasın. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Senin varlığın bana yeter. Adamlık mekanla değil, duruşla izlenir. Bizi bilen bilir. Tartı var, terazi var. Her şeyin bir vakti var. Allah bize yeter. Kendine iyi bak, öpüyorum seni. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den aslan kocam. Az zaman sonra aslan yine sahnede. Sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle. Aslanım tatilde, canım kocam en yakın zamanda
yanımdasın. Sana cezaevi koymaz, biz alışkınız belalara. Yıkılmanı bekleyenler yükselişini izlesinler.

Allah benim arkamda, ben de senin arkandayım. 8 ay sonra yanımdasın yine eskisi gibi. Kocama Uygar Doğanay'dan Ayrılık Olmaz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ver. Aleyküm selam. Şaktan teki cebirde yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş nasılsın dostum? Keyfin sağlığın iyidir inşallah bıra. Her gün ömrümüzden bir parça götürse de çıktığında geçen giden zamanın acısını çıkaracağız. Rabbim gönlüne ferahlık, kalbine huzur versin. En yakın zamanda yanımızda olacaksın. Hiç şüphen olmasın. Canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koşta kadar bile yapan tüm kadar mahkumlarına da selam olsun. Sabret aslan kardeşim, az kaldı güzel günlerimize, beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar'dan başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kadar mahkumlarına da selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz iyidir umarım. Sabır kardeşlerim, Allah'ın izniyle orada geçirdiğimiz günler en kısa zamanda son bulacak. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin, şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim, beklenensiniz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben 4 Nol'dan Uğur İbru. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Senin aracınla şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Seni ve sana olan aşkımı ifade etmek için kelimeler yetmez. En güzel sözcükler seninle olsun aşkım. Sen benim özelim, her şeyim, canımsın. Sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Derviş'ten Dağlar Duydu İsyanımı şarkısı Biricik Aşkım armağan ediyorum. Ve selam. Murat abi ben 4 Nol'dan Uğur İbru. Senin aracınla şakran kadın kapalı yatmakta olan Beyhan İbru'ya, Nergis İbru, Fatma İbru'ya seslenmek istiyorum. Canlarım siz iyi olduğunuz sürece biz burada iyiyiz. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Bugünler gelip geçecek. Elbet bir gün dışarıda özgür günler bizi bekliyor. Cümlemizi Allah kurtarsın. Allah'a emanet olun. Vesselam. T3'te yatan cam parçam sevgilim Mertop. Seni çok özledim aşkım. Gözüm her yerde seni arıyor. Sana çok ihtiyacım var. Haftaya görüş var. Nasıl bekleyeceğim? Salı gününe kadar bilmiyorum. Bir kokunu içime çekseydim hayata tutunma sebebim olurdu. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Ben T4A8 Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlham, Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan, Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşuna kadar birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacım, Ahmet Tutkun, Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tanyalı, Zahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki, farkında olmadığımız sandığınız her şeyin farkındayım, içiniz rahat olsun. Ne demişler? 40 gün gezersin, 40 gün gezersin, kırda bir gül, kırda bir gün rastlarsın aslana. Selamünaleyküm Murat abi, ben Manisalı İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Kadın kapalı, cep beşli olan Havva Ünal. Sevgili mektupların gelmedi, İnşallah bir sorun yoktur. Annenle bana detaylı haber gönder. Seni seviyorum. Seyfi yine seni severdim şarkısı armağan olsun. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Sen orada biz burada ama gönüllerimiz bir. Demir parmaklıklar ne kalbime ne sevgime engel değil. Seni dualarıma sarıyorum iki gözüm. Yanımda olamaman gereken yaş, yanımda olman diyelim. Yanımda olman gereken yaşlarında cezaevindesin ama olsun. Sen her zaman benim kalbimin başrolüsün. Kendine iyi bak canım kocam. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Murat abi ben şakran kadın kapalı. C8'den tali olan Burcu Güneş Çalan. Sıradaki şarkı en başta kızım Hatice Alptekin. Sevdiklerim Mine Kitmen, Dilek Karakaya, Nazan Kurtçu, Dürdane Güreç. Elif'im adını çok geçirmek isteyip de geçiremedim. Bana yakın sandım aslında en uzak olan arkadaşım. Seni de unutmanım ama sabret az kaldı. Adını dahi geçiremiyorum. Düşün bakalım neden. Sizleri seviyorum. Allah'ın izniyle özgür günler göreceğiz hep beraber. Gece bir söz, doğru duvar yıkılmaz. Yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Murat abi ben şakran. C8'den tahliye olan Burcu Güneş Çalan. Sıradaki bütün şarkılar. C8'de bulunan Mine Keçmen, Dilek Karakay, Hatice Alptekin. Bana günlerce annelik, ablalık yapan, yanımdan hiç ayrılmayan.

komşumuzun kraliçesi Sarı Papatyam Nazan Kurçu'ya gelsin. Çocuklarla evdeyim, beni merak etmeyin. Herkesin selamları var. Gece bir söz. Laflar ile küçülenler yaptıkları ile büyüdüklerini sanmasın. Beklenen, özlenensiniz. Allah'a emanet olun. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda bulunan, canıma can katan, canım eşim, huzur bulduğum kadınım benim. Can eşim, boncuk gözlüm, yarısı Gökçe Tosun. Prensesim seni çok özledim. Çok az kaldı kavuşmamıza, boncuk gözlüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez. Ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır, ben yine sana koşarım. Murat abi ben TK16 koşulan Kadir Tosun, kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Bugün de seni düşündüm, bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler, sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor, sana anlatmak isteyip de çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum, bazen sadece iyi olduğunu. Ama en çok da yanımda oluşunu özledim, sabırla bekliyorum. Hasretmiyor, sevgim eksilmiyor kendine. İyi bak, seni çok seviyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Hacı Otman. Ali Aşakran Teviş'te yatmakta olan kadar arkadaşlarım, başta Aydın Bayram dayım olmak üzere. Abilerin abisi Zeynel Çolak, Şeytan Sardal, Aykut Ceyhun Öcal, Berşan Polat, Eren Aras, Osman Kılıç, Hasan Bostancı, Mami Yılmaz, Balıkçı Özgün, Amrah Doğan ve Ali Seydi İnik. Bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var. Şarkısı armağan ediyorum saygılarımla. Ben Mengü Sever. Ali Aşakran T3 B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım. Kendine iyi bak. Ocağında benim de canım var. Dualarım ve kalbim seninle. Hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. B9'da bulunan Can Bacım namı der Kürt Hülya'ya gelsin bu mesaj. Can Bacım 13 yıl ne olursa olsun sen başını dik tut, önünde uzun bir yol olabilir ama her gün o yolun bir parçası geride kalıyor. Moralini bozma, gücünü kaybetme, dışarıda seni seven ve seni bekleyen insanlar var. B9'un duvarları bedenini tutabilir ama yüreğini ve cesaretini asla. Sabret Hülya'm, güçlüdür, bizim selamımız, sevgimiz ve dualarımız seninle. Kırtaylardan selam olsun. B9'da bulunan Can Bacım namı der Kürt Hülya'ya gelsin bu mesaj. Hülya Bacım sen öyle kolay pes edecek biri değilsin. Ne kadar zor olursa olsun dik durmaya devam et. Günler geçecek, takvim yaprakları birer birer kopacak. Sen yeter ki kendine inan, gerisini zamana bırak. Dışarıdan sana kocaman bir selam gönderiyoruz. Gücünü, neşeni ve o güzel inadını hiç kaybetme. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örneköylü Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Yakşi, Yusuf İslam, Çetin Emir Boğa'ya selam olsun. Geceye söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can abim, güzel abim Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar Çoko. Aleykümselam Şiar, estağfurullah kardeşim benim. Şakran 1-2-3-4 Noğlu'da yatmakta olan Baran gerçek namı der Bargıran, İbrahim Akbaş Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Donay'dan kala kala kaldım. Şaksın çalarsan sevinirim abim, Allah'a emanet olun, tüm dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Teşcihon koşuna yatan abilerim ve kardeşlerim Serkan Yıldız, Mert Demirhat, Mustafa Kemal Kaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğar, Fırat Sağınlı, Hacı Lakaplı İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlarıma Seyfi Doğan Aydan, Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı bu canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alaca sadece tozdur. Allah'a emanet abi, selamlar. Aleykümselam, sağ olasın Okan kardeşim. Selamünaleyküm, ben T3C ondan Serkan Yıldız. Aleykümselam Serkan'ım. Benim için kıymetli olan Murat Bingöl abim, Okan Arslan, Mert Demirhat Kaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Serkan Yıldız, Hacı Lakaplı İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlara selam ediyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteğimiz hece her demden hücreme güneş doğmuyor. Çalar mısın bu canlara armağan olsun selamlar. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Güçer. Başka

Uşumuzun adaletini sağlayan onursuz Agit Üreğ, Mehmet İnan, Fikret Dost Batuhan, Çinli, Teş Yaltı koğuşunda yatmakta olan Aslan abim Mert Güçer yani Merdo, devamında Hogir Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Ergül Gülfidan, Mehmet Kaymaz yani Mışko, Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Gekmami, Sağlık Nurullah Çiftçi, Emre Alkar, Murat Aydın, Eray Çakır ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz elbet bir gün aslanlar. Seyda Perinçek'ten Derdo. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen benim için o kadar değerlisin, sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutukluk kaldım Neşe Kaynam. Yıldız Silva, aklım hep sende, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben: Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis, Yakut Taner Öz, Çaki Ünalar, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay, bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Geceye güzel bir söz bırakıyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Faruk Çelik, sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Araya mesafeler ve duvarlar girse de gerçek dostlukların arasına hiçbir şey giremez. Seni unutmadık, dualarımızda ve gönlümüzdesin. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerin yeniden geleceğine inanıyoruz. Ben Faruk Çelik, sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Allah gönlüne sabır, kalbine ferahlık versin inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sevdiklerine sarıldığın günleri hep birlikte görürüz. Hayatta önemli olan geride güzel izler bırakmak ve hatırlanmaya değer bir adam olmaktır. Sen bunu fazlasıyla başardın. Seni seven dostun Faruk Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibli Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zilek, Halil İbrahim Nat, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, Yenim İki Gözüm, Yakup Alp, Dündar Sedat, Duman kardeşim, 2'nolda olan Yunus Ülger, Yunus Kalkan, 4'nolda olan canım Cerim Ferhat Aslan ve Kadir'de dostum Osman Alçı, selam olsun. Tüm dostlara selam olsun. Resul Yıldız. Murat abi, 1'nolu C16 Bayraklı Borsa'dan ben Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahim Nat, Bornavalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur, Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim, Şakir Söylemez, Emrah Topçan, değerli canlara bin selam olsun. Sizi seven dostunuz Bayraklı'dan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Kardeşlerim, bir şarkı, bir şarkıdan sonra 2, 4, 6, 8 hemen hemen şarkımızla beraber 15 dakika son kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayıp SMS mesajlarına geçeceğim. Kardeşlerim, kulağınız adil olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçiliküm selam sağ olasın Çağrı'm. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere. Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapusuz, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner.

0: Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi, tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuşundan Yiğit Çağlar. Sağlasın Yiğit kardeşim. Aleyküm selam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve Ayrak Varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun. İstisnalar hariç dostluklar baki. Urlalı Yiğit Çağlar.
1: Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuşu'ndan Oğuzhan Orhan. Namı der Limontepe'li Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, Varlı, Sait Deniz olmak üzere aynı kurumda bulundum. B1 Koğuşu'nda yatmakta bulunan Aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu

sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm limon tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koşulan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarım öncelikle Oğuzhan Orhan, Namıdar, Limon Tepeli, Ozige Dizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulunduğum Azat Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime Oğuzhan Orhan, Namıdar, Limon Tepeli, Oğuz İmami, Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş, Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Eci Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulunduğum abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TKA1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Murat Can, Yıldız Barankayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut

Yılmaz Ali, İlhan Kaan Çavgan, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kadar birliği yaptım dost ve abilere hitaben, başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akyüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3-0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Baki'de Hijamuti'den. Birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan, sevemedim kara gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beser, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Çakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın, hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak. Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla, dayın Savaş Aktaş. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.0'da A13 koğuştan Barışcan Kartalmış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan, yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu, yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan, yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3.0'lu A13'den Barışcan Kartalmış. Murat abi ben 3.0'lu A13 koğuştan Barışcan Kartalmış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan, yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan, yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu, yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan, yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki

Ama sırada güzel bir şarkımız var. Onu dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e. Ha, şöyle bir açalım.

Evet, bu güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden devam. Öncelikle selamun aleyküm, ben Melih Uğur, aleyküm selam sevgili kardeşim. 3 nolu 11'de yatan canım, kanım, ciğerim olan Seko Jer, yani Serkan Uğur'a bin selam olsun. Ferhat Türkmen, Pepok, Okan, Ak, Aziz, Çetin, Genç, Murat Uyanık, Emircan, Adiyek, Ömer, Gültekin, Apocan, Gültekin, Yücel Özden, Cihan Evirgen, Ferhat Işık, Sinan Yoldaş, Murat Köroğlu, Deniz Kandemir. Bu adı kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Senin aracılığınla kader birliği yaptım. Escobar abim, Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kulu, Akın Dalcıyo, Yaşar Doğanay, dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki, İbru, Yusuf, Asi. Gece bir söz, madem çok cesursun, sen de bir yanlış anlayın, Cash Flow'dan gidersin, araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin, sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi, T1B11'den Bozu Yusuf Uçan Kuş, bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Hacikon, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican, Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Bu arada B8 koğuşundaki kardeşlerim, Kurtuluş Şakarlı. Kurtuluş'um sesini duydum. Aleyküm selam. Selamını aldım. Barış söylersen buyursun gelsin yanımıza. Veli, Velim selamını aldım. Fırat'ım iyi olmuşsun. Geçmiş olsun tekrardan. Fırat Çelenk, Veli Çelenk kardeşlerim. Sonrasında B8'deki bütün abi kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Ben de sizleri seviyorum. Bu arada Kadın Kapalı'da Dilek Karakaya kız kardeşim. Fırat kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın kardeşimizin selamları. Adam şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben tek İCY'den Baran Alsaç. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş. Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan, Erdağ, Onurcan, Aksakal, Ömer Şahin, Hamza, Gelitekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müpitcan, Dülger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun, bu derler Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derlisine. Neşet Ertaş, sen benimsin, ben seninim şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım, aslan abim Halil Karagöz olmak.

Ben Birnoğlu, bir 18'den Abdülsamir Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Dostlarım Mete Dökme, Afan Yılmaz, A7 atan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim. Abdülsamir Cinoğlu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Torvalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran T2 B16 koğuşuna atan Baran Gerçek ve kadar arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan. Burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran 4 nolu T tipi. Cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz, dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Duru Özden, Yücel Özden'e bin selam olsun. Ve İbrahim Dündar abimin Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a da çok selam ederiz. Gece sözümüz, hayat bir nefes alabildiğin kadarsın, Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın, Ferdi Tayfur hatıran yeter, şarkısı tüm dost ve kardeşlere gelsin, Emre Tuğrul. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam İbrahim abişim. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Azat Başar. Can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kur, Can Çakır'a selam ediyorum. Kadın Kapalı'da bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ederim. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı armağan ediyorum. İbrahim Dündar. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A13 koğuşlan Mustafa Turan, yani Mute Kadın Kapalı'da kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarihi yazacak hiç bitmeyen hikayemizi aslan eşime Zeynep Turan'a, Yıldız Silbe'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koşuna Mustafa Turan, yani Mute. Başta kader birliği yaptım dostlarım. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barış'tan Kart Almış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmaztaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekin, Batuhan Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a, Foça Aşık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Şakran 3 nolu korumunda bulunan B16'dan aslan kardeşim Baran Gerçek Bargıran. Koç Açık cezaevinde yatan aslan abim Murat Altuntaş. Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özlenen ve beklenensiniz benden tüm dostlara Adana Layhan. Döneceğim bir gün armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuşlan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özgür, Murat Hayat, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı Menemen, John'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. İsmini saydım bu canlara Serkan Rençber'den haberim yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Ben T1 B17'den Furkan Güne Bakan. Başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere aslan dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Haldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli, Koko, Azat Emen, T4 B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musallah Ya Mahfuz şarkısı armağan, istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1 B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2 A2 koğuşundan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş dayımız ve kader birliği yaptım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder, Cesur Tolunay, İren Seçkünder, Uğur Küçükalp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komaz, Furkan Yiğit, Mir Efe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Geç, Eşrap Paşalı, Sarı, başka koğuşta bulunan aslan abim Mafya, Sedat 3 nolda bulunan dostum Ekrem.

Birliğe selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Kafkas Kartalları. Ben TKA2 koğuştan tahliye olan Mardinli Muhammed. Öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş abim ve kader birliği yaptım. Taksici Bay Okanır Göktuğ Öztürk Namıdar Cesur Tolunay İran Seçkinder Uğur Küçükkalp ve Can kardeşleri Kuruç Ali Talko Komas Furkan Yiğit Mir Efe Kırmızıgül Yamanlardan Murat Turan Furkan Geç Eşref Paşalı Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Kafkas Kartalları. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir. Benim için değerli olan canlar Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık, Berkant Özcan, Gurur Sönmez, Serdar Özcan, Ümit Akbayırlı, Rüzgar Gözen, Barış Duran, Göksel Yağcı, Asil Çalışkan, ismini sevmedim. Tüm dostlara selamlarım bakidir. Sizlerle özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir sözle ben bırakayım abi. Bir anlatma, gör, sorma, hisset, belli etme, yut ama asla unutma. Sana da iyi yayınlar Murat abi, sağ olasın Batuhan kardeşim. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir. Benim için değerli olan canlar Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, Emirhan Yula, Emirhan Akdeniz, Burak Karabaş, Okan Tekinay, Can Aslan, Hüseyin Turan, İsa Aslan, Apo, İlba. İsmini sayamadım tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Sizi canımdan çok seven Batuhan Üçdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Düşmüşüm Bir Çukura şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manav, Nuriye Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapur, İhsan Karabulut, Mertcan Arda, Hamza Giri Tekin, Yusuf Kayhan, Uygar Doğanay'dan Bu Damı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Asaç, Murat Turgut, yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Bakalım var mı gelen mesajlarımız. Evet, bu dakikaya kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Şimdi iki güzel şarkı, o da kısa şarkılardan hemen seçeyim. Çünkü sayfayı açmam gerekecek SMS mesajlarınızı paylaşabilmem için. Dinleyeceğiniz şarkılar istek şarkılar kardeşlerim. Mesajlarınız içerisinde istediğiniz şarkıları sıraladım, dinletmeye çalışacağım. Ben burada olduğum saat süreç içerisinde. Babam üstünüm var. 4 dakika yıldız silgesi. 4 dakika 9 dakika yapıyor. Hepsi de uzun. Neyse. Bir defalık böyle olsun. İki güzel şarkı sonrası SMS mesajlarına geçeceğim. Bilginiz olsun kardeşlerim. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

iki güzel şarkı sonrası geldik SMS mesajlarına paylaşmaya. Evet. Bu ne oğlum? Allah bekler, radyonun telefonu kendi kendine konuştu. Birden tırstım, dedim bu ne? Düşünün kısayım. Bu ne diyorsun ya, Allah Allah. Allah Allah. Neyse. En azından güldük. Evet, bakalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşbi18'den Taner Kundakçı. Aleykümselam Taner kardeşim. Başta kadın kapalı beş koşuna bulunan prensesim Tuğçe Kundakçı ve canımdan çok sevdiğim abim Erkan Doğan'a sevgi selamlarım Baki'dir. Geceye bir sözle ben bırakmak istiyorum. Erkan Doğan abim der ki, hayatın kurallarını değiştirecek kadar güçlü değilim belki ama kurallara boyun eğmeyecek kadar güçlüyüm. Kıvırcık Ali'den ah kardeş, bu canlara armağan olsun. Ben Kejir Mithat, Şakran Kapalı'da yatan Sinem Oruç ve Ayvalık Kadın Açık'ta yatan değerli Türkiye Kaplan'a selam olsun. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşursunuz. Sinem Türkiye izindeydi şu an. Onu teslim etmeye geldik. İkide teslim olacak. Sana da çok selam söylüyorum. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacım var. Şarkısı Türkiye ve Sinem için armağan olsun. Ben Şakran Kadın Kapalı, Beş Koşlan Tuğçe Kundakçı, aynı kaderi paylaştığım canlarım Yağmur Aytekin, Tuğçe Baytekin, yanlışlık var, Yağmur Baytekin, Tuğçe Baytekin diyelim. Filiz Bintaş, Şakran Üçnoğlu'da yatan abim Taner Kundakçı'ya selam olsun. Murat abim bizim için tamam da kanka ne alaka şarkısı, çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B18'den Gültepe'li Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozan Ahmet kardeşim. Başta canım karım T1C8'de bulunan Resul Kartal, T2B3'te bulunan efsane amcam Aydın Demirbaş, yani namı der Kürt Aydın kardeşlerim. Sefa Yiğit, Fırtına Uğur, Tezcan Poyraz Sayacı selam olsun. Aynı kaderi paylaştım. Mehmet Karagöz, Halil Karagöz derdi canlara selam olsun. Eyüphan Su misali efsane amcam Aydın Demirbaş, canım kanım Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı yatan gizli sevdama hitaben bu sözlerim sana özel. Hayatta düştüğün zaman umudunu kalktığında da kişiliğini kaybetmeyeceksin. Kötü bir gün geçirmiş olabilirsin ama gün bitti gülüm. Kötü geçen bir günün iyi geçecek günleri engellemesine asla izin verme. Gülsen'den tutuldum sakıncalı bir sevgiye şarkısı sana gelsin. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-18 koşuna yatmakta olan Gediz Yukarı Mahalleden Özgür Çakar. Aleykümselam Özgür kardeşim. Şakran Kadın Kapalı, John Dot koşuna yatmakta olan sevdiğim kız Gamze Çakar radyo başına. Gamzem, ben dilekçeleri verdim, sen de aksatma, seni sevdiğimi de sakın unutma. Kardeşim Rabiş'e de kalben selamlarımı iletiyorum. Geceniz hayırlı olsun. Murat abi sağ olasın, Özgür kardeşim hepimizin. Merhaba Murat abi, Elif Sütbak radyo başına merhaba Apo kardeşim. Aşkım sendeyim, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bağırsam sesim sana gelir, o kadar sana yakınım. Kapıdayım aşkım, seni bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum. Sana söylemiştim, şakranın önünde kamp kuracağım. Seni alacağım aşkım, çok çok az kaldı. Herkese selam söyle Murat abi. Gel yarim ol, şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi ben Dilan Maral, Şakran Kadın Kapalı C15'te bulunan canımın canı olan Sıla Laf Anlar radyo başına. Annenlerden haber aldım, dilekçe çıkar. Adımı yaz, perşembe günü yanındayım inşallah. Gece bir söz. Her şeyin bir vakti var aslan, her sinirlendiğinde belli etseydi farkı kalmazdı can dostum. Özgür günlerde görüşmek üzere Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan gizli sevdama hitaben bu sözlerim. Sana özel. Hayatta düştüğün zaman umudunu kalktığında da kişiliğini kaybetmeyeceksin. Kötü bir gün geçirmiş olabilirsin ama gün bitti gülüm. Kötü gün bir günün iyi geçecek günleri engellemesine asla izin verme. Gülşen'den tutuldum sakıncalı bir sevgiye şarkısı sana gelsin. Halil Karagöz.
Murat abi ben Dilan Maral. Şakran Kadın Kapalı. C15'te bulunan kıymetlilerim Sıla Lafanlar ve Gamze Ateş Radyo başına. Siz her şeyden çok seviyorum. Tahliye olurken canımın yarısı olan sizleri orada bıraktığım için çok üzgünüm. Allah büyüktür. Kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz demir kapılar dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Havva Öğüt'ten Kara Gözler şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam, TH7'den Baver, Bayram Başta, Kınalı, Ekrem, Birlik, Hikmet, Ören, Halil, İbrahim Uçar, yani İbonik, Çınar, Birlik, İbrahim Acar, Berkan, Sallı, Hayrettin, Seher, Serhat, Akın, Semih, Mehter, Umut, Mustafa, Bur, yanlışlıklar var sanki isim soy isimlerinde kardeşlerim. Fuat Haşmi, farklı kurumlarda yatan Faruk Sağlık, Serhat Akkaş, Semih Kurtuluş, bu derlere çok selam. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Kadın Kapalı'da yatan gizli sevdama hitaben bu sözlerim sana özel. Hayatta düştüğün zaman umudunu kalktığında da kişiliğini kaybetmeyeceksin. Kötü bir gün geçirmiş olabilirsin ama gün bitti gülüm. Kötü geçen bir günün iyi geçecek günlerini engellemesine asla izin verme. Gülşen'den tutulduğum sakıncalı bir sevgiye şarkısı sana gelsin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşundan tahliye olan Engin Çağlar. Aleykümselam Engin kardeşim. Başta abilerim Oğuzhan Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, Hasan Alkan, Hüseyin Dağdelen. Kardeşlerim aslan dostum, can parçam Asarlıklı, Furkan Karslı, Veysel Demir, Mehmet Dağdelen ve Batuhan Başar'a selam olsun. Tarih dik duranları yazacak abilerime ve kardeşlerime ver. Yılmaz'dan Mapusane şarkısı armağan olsun. Allah kurtarsın. Bir nolu TTP C17 koğuştan Abdullah Karol. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde sevdiklerinle doğum gününü kutlarım. Güner Mahi. Bir nolu TTP C17 koğuştan Abdullah Karol. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde sevdiklerinle doğum gününü kutlaman dileğiyle yaşar dilim. Bir nolu TTP C17 koğuştan Abdullah Karol. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde sevdiklerinle doğum gününü kutlaman dileğiyle Muhammed Ömercan. Bir nolu TTP C17 koğuşundan Abdullah Karol kardeşim doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde sevdiklerinle doğum gününü kutlaman dileğiyle Uzi Reis. Bir nolu TTP C17 koğuşundan Abdullah Karol kardeşim doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde sevdiklerinle doğum günün kutlaman dileğiyle Ramazan Kırmacı. Ben Çimentepe'den Fatma Şakran, Kadın Kapalı cezaevinde yatmakta olan Aygül El Almış. Canım anam seni çok özledim. Biziz, bizi merak etme, sen kendine iyi bak, üzülme. Bu cezalar bizi yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Özkan'ın da sana çok selamları var, sürekli seni soruyor. Mektup yazacakmış sana, haberin olsun. Senden tek istediğim kendini üzme, sıkılma. Ben hep yanındayım, seni seven kızım Fatma. Kibariye'den annem şarkısı

Etmeden Pala Ferdi Aslan, iki nolda yatan canım kardeşim Erdinç Ballıkaya, hep aklımdasın, hala inanamıyorum cezaevinde olduğuna. Hep diyordun ya bana, cezaevlerini çok seviyorsun diye. Bizim işimiz yok artık, şimdi sen içeridesin. Şaka gibi. Annenle Melek'le konuşuyorum, bir şey olduğunda ilet bana. Kendine iyi bak canım kardeşim Erdinç Ballıkaya ve Kral Emrah Doğan Yunus Kaya, Ferdi Aşan'a ve Mert Kahraman'a selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Bugün canım kardeşim kanım Mustafa Baran'ın doğum günü. Mustafa Baran'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Kendisine yeni yaşında sağlık, mutluluk, huzur dilerim. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Aleykümselam Rafet kardeşim. Mustafa Baran kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizimlesin. Allah bütün güzellikleri seninle paylaşsın inşallah. Yeni yaşın enişten dileklerimle kutlarım. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale Mustafa Baran. Bazı insanlar hayatın arkadaş olarak girer, kardeş olarak kalır. Aynı duvarın içinde paylaşılan bir lokmanın, bir sözün, bir omuz değeri dışarıda kolay kolay anlaşılmaz. Yeni yaşın sana önce sağlık, sonra huzur, en sonunda da sevdiklerini özgürce kutlayacağın nice güzel doğum günleri getirsin. İyi ki doğdun kardeşim. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan gizli sevdama hitaben bu sözlerim sana özel. Hayatta düştüğün zaman umudunu, kalktığında kişiliğini kaybetmeyeceksin. Kötü bir gün geçirmiş olabilirsin ama gün bitti gülüm. Kötü geçen bir günün iyi geçecek günlerini engellemesine asla izin verme. Gülşen'den Tutuldum Sakıncalı Bir Sevgi şarkısı sana gelsin. Halil Karagöz. Ben T1A9 koşunan Rıdvan Kaya, burada aynı ortamı paylaştım aslan dostum Mehmet Nurullah Tar, Namıder Hacıko başta olmak üzere Birkan Polat, Tarık Gündoğdu, Ali Arap Aslan, Özcan Arap Aslan, A22'de bulunan canım kanım aslan biraderim Can Kaya, aynı sofrayı paylaştım Şeran ve Civcive, çok selam ediyorum aslan kardeşim. Can Kaya'nın dediği gibi, ölünce cenazesi o kadar çok kalabalık olacak ki bizi sevdikleri için değil, öldüğümüze emin olmaları için gelecekler. Ben Rıdvan Kaya. Ben T1A9 koğuşuna bulunan Rıdvan Kaya, öncelikle farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşim Can Kaya başta olmak üzere Özcan Arap Aslan, Mahmut Tunç, İbrahim Güzenge, Kadir Ruhat Üstünde, Emrullah Tar, Talip Doğan ve aslan abim Cihan Kaya başta olmak üzere Azat Başar, Eyüp Yıldırım, boksör Mahmut Engin Avşar ve Yusuf Tar'a selam edelim. Geceye bir söz, hayat acımasız da biz de güçlüyüz. Ben Rıdvan Kaya ve Ali Arap Aslan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Fuat Can Ayırtır, yani Fıçı, B7'de yatan abim Zafer Mingan radyo başına. Zafer abi, Murat abiye numaranı bırak, biz Murat abiden numarayı alacağız, uğraşıyoruz biz burada. Haberin olsun, aklına bir şey gelmesin. Herkesin sana selamları var. Zafer Mingan. Ben Sinan'da, bugün Baran Amak kardeşimin doğum günü. Su gibi akıp giden zamandan geriye kalan güzel anıların olsun. Doğum günün kutlu olsun. Seni seven Sinan'da abim. Semih Yılmaz ve Kadir Oğuz'dan, Ali Aşak'tan T4'te yatan canım abilerim Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Gökhan Kovilay, çok sevdiğim saydım derli abilerim Ahmet Alabay, Faruk Babalı, Kenan Tuğrul, Ergül, Pervane, Muhammed Kaylı, sevdiğim kardeşlerim Çınar Arda, Kurşun, Tarık Atay, Yiğit Yenince, T1'de yatan aslan babam İsmail Yılmaz, Hacı Kotar, Rıdvan Kaya abilerime çok selam olsun. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Sabır bir delikanlının kırıcıdır. Ne kadar dayanırsa o kadar yarım gelen bir mesajımız. Ben Menemen A15'ten Hızır Amak. Koğuşumuzun derlileri Rafet Kale abime, Sinan Dağ dayıma bin selam olsun. Ve kardeşlerim Şerafettin Deveci, Mustafa Baran, Aman Koçalı Levent. Koçalı Levent Tekin, Çimen Tepe'den Erdem Çakıcı, Cengiz Dinçer, Hamza Sönmez, Berke Kerem. Bu canlara bin selam olsun, hayırlı geceler. Menemen'den Hızır Mücahit Amak, kurban oldu. Bir gün bu zor zamanlarımız bitecek ve hatırladığımız zaman el ele neleri atlattık diyeceğiz. Ve o gün zorlu günlerin adına daha sıkı sarılacağım sana, söz bir tanem. Seni çok özledim, seviyorum seni. Allah'a emanet ol, iyi geceler sevdiğim. Ben Menemen A15'ten Hızır Amak, bugün doğum günü olan kardeşim Mustafa Baran Amak, doğum gününden işten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü ailenle, sevdiklerinle geçirmen dileğimle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Burak Uludoğan, T2A4 koğuşundan Mustafa Papik Dayı.

Serhat Küçük dayımın ellerinden öperim. Abim Mertcan Karayüz abime de selamlarımı iletirim. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ben Yusuf İvak, canım karım Başak İvak, kainat güzeli, mektubunu aldım, çok sevindim. Üyeli senin adına cuma günü alacağım ve kardeşim Ebru'ya da selam olsun ve canım yeğenim Ece İvak, seni de çok seviyorum. Güzel kızım, Rabbim sizi korusun. Ben Başak İvak, başta göz bebeğim Yusuf İvak, canım dayım Taner, ceviz kıran Berdan, Doğanay Yaşar, Doğanay abim Semih Özgür Yay. Sizleri sevdiğimi hiçbir zaman unutmayın ve canım kocam gözümün nuru, sen de kendine dikkat et, Rabbim bizi birbirimize bağışlasın. C4B10'da yatan iki gözümün çiçeği hasretim. Evet gittik, aylar oldu bittik ama aylar geçti, ben senden geçmedim. Hasretim, özlem ve hasretinle o yolun sonundayım. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, sevdiğim minek hiç ben seni güneşim seçtim. Senin için bin yıldızdan vazgeçtim, aklımda ve kalbimdesin. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, güzeller güzeli Minem. Sen benim için çok değerli ve de kıymetlisin. Seni kalbime yazmışım, seni çok seviyorum ve her zaman seveceğim. İyi geceler. Şakran İkinoğlu, T tipi kapalı cezaevi, A4 koğuşuna yatmakta olan hasretini çektiğim canım kalbim evladım direnç balcı ve kıymetli A4 koğuşundaki tüm arkadaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Orhan Gencebay'dan ben de özledim, ben de şarkısını çalarsanız sevinirim. Şakran T2 tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan kalbim evladım direnç balcı ve tüm A4 koğuşunun 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum. Sıradaki şarkı tüm A4 koğuşuna armağan ediyorum. Murat ile gönülden gönüle programına da sevenlerine de gidiyorum. İyi ki varsın. Sağ olasın ablacığım. Ama sayfamı yine değil.

Hemen iki sayfa daha açayım. Şöyle. Selam abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Seda Canbaz. Aleyküm selam kız kardeşim. Menemen'de bulunan güzelim yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Biliyorum beni dinliyorsun, seninleyken dünyaya bile yetersiz, hiç korkmam. Biz seninle güzel olan her şeyin bir tık fazlasıyız. Kalbimin her atışı sana doğsun. Kalbimin tek sahibine. Murat abim, kıymetlim ve benim için Sıla Samet kardeşlerden Ay Ay şarkısı armağan olsun. Murat abi yine ben Elif Sütbak radyo başına. Aşkım uzun bir zaman beklemek bana bu kadar acı vermemişti. Şu an kendimi yiyorum. Sayılı gün geçer derler ya, çok zor vallahi, geçmiyor sayılı gün. Bırak sayılı günü, sayılı saatler kaldı. Şu anda bir nefes kadar sana yakınım. Ama sen yoksun, unutma, kalbimdesin. Tabii ki seni bekliyorum aşkım. Yeni koğuş arkadaşın gelmiş. Özlem Acar da hoş gelmiş. Allah kurtarsın Rabbim. Tez zamanda ailenize kavuşturmayı nasip etsin. Aşkım seni çok seviyorum.

Batı'da bulunan ablamız Nuran Esen radyo başına. Selamını aldık İrem, senin için baş memurlar çıktı. Teyzemin kızı dedi, sen de öyle söyle, yanımıza gel, kendine yanımıza gel, kendine dikkat et, seni seviyoruz, dikkat et kendine. Murat abi, ben T1C7'den Ferhat Turgay, bu gecenin sözü. Sırtımızı Allah'a yasladık, devirebilen devirsin, tüm dostlara ve abilere selam olsun. Ben Şakran Kadın Kapalı, bir altı koşulan Nursel'in Balıç'a, burada kadar birliği yaptım can dostlarım Merve, Miray Yıldırıcı, Salih Hep Bektaşoğlu, Gizem Akın, canlarım özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Kibariye'den gidemem. Ben Şakran Kadın Kapalı, bir altı koşulan Nursel'in Balıca, T1B11'de yatan canımın en içi derlim Bozo Yusuf Uçan Kuş, seni seviyorum aslanım. Canım sevgilim, güzel günler yakındır. Hakan Altun Derya Bedavacı, kavuşmalıyız. Bu mesajı Abdullah canı kadar sevdiği biraderi Baran için gönderiyor. Dört duvar araya girse de gönüllerimiz bir olduğunu asla unutturamaz. Canım biraderim Baran'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yeni yaşın sana önce sağlık, sonra tez zamanda beraber evimize döneceğimiz aydınlık günleri getirsin. Başın her daim dik olsun Abdullah biraderin. Her an senin arkanda, kalbim ve dualarım seninle. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. Mustafa Baran Aman, iyi ki doğdun Ahmet Kaya doğum günün. Yarım gelmiş bir mesajımız. Kardeşlerim, iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam. Önce şu sayfamızı hazırlayalım, sonrasında iki güzel şarkımızı paylaşalım. Evet, sırada iki güzel şarkı var. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. İki güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden devam. Bu arada sevgili kardeşim Serkan, eski iş arkadaşım, beraber yaklaşık 5 yıl aynı yerde çalıştık. Çok sevdiğim sevgili kardeşim Serkan'ım, sana da sevgiler selamlar. Bir de İzmir'imize gelen İnegöl'den Turgay Turan ve Ahmet Can Eriz misafirlerimiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere de sevgiler selamlar. İnegöl kadar güzel olmasa da İzmir, yapacak bir şey yok. Seko, şüphem yok, zaten misafirlerle ilgileniyorsundur. Gözlerinizden öpüyorum sevgili kardeşlerim. Tugay Turan ve Ahmet Can Eriz kardeşime ve Serkan kardeşime sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Duvarlar bedeni tutar ama kardeşliğimize engel olamaz. Abdullah Tan, canı ciğeri birader Baran'a bin selam olsun. Doğum günün kutlu olsun Aslan kardeşim. Yeni yaşında en büyük dileğimiz sen. Tez zamanda aramıza görmek Abdullah birader ve Şahin ailesi, her zaman senin yanında. İyi ki varsın Mustafa Baran Aman. Dijan Muti birader şarkısı çalarsan sevinirim Murat abi. Kolay gelsin Murat abi. Ben B1'den tahliye olan Reyhan Özler, buradan kızçelerime selam göndermek istiyorum. Canlarım, doğum günümü kutlamışsınız. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İstek çok atamıyorum. Durumlar biraz karışık. Burada size mektup yazacağım. Bir iki hafta sizleri çok seviyorum. Unutulmadınız. Sağ ol Reyhan kardeşim.

Ben Fuat Can Ayatır yani Fıçı. B7 yatan abim Zafer Mingan radyo başına. Zafer abi, Murat abiye numaranı bırak. Biz Murat abiyi arayıp numaranı alacağız. Biz de uğraşıyoruz burada. Haberin olsun, aklına bir şey gelmesin. Herkesin sana selamları var. Zafer kardeşim. Murat gibi benden bahsediyor kardeşlerimiz. Murat abi, ben Ensar Kahyaoğlu. Kadın kapalı A5 koşun olan ablam Esen Çalışkan radyo başına. Abla, sana Muhittin abinin adına mektup attım. Haberin olsun abla. Acil şekilde dönüş yaparsın. Kendine dikkat et. Ben T118'den Halil Karagöz. Kadın kapalıda yatan gizli sevdama hitaben bu sözlerim sana özel. Hayatta düştüğün zaman umudunu, kalktığında kişiliğini kaybetmeyeceksin. Kötü bir gün geçirmiş olabilirsin ama gün bitti gülüm. Kötü geçen bir günün iyi geçecek günlerini engellemesine asla izin verme. Gülşen'den tutulduğum sakıncalı bir sevgi şarkısı sana gelsin, Halil Karagöz. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abi. Senin aracının hemen hemen A26 koğuşundan dün tahliye olan Hamit Arslan. Benim için değerli abi kardeş dostlara selam olsun. Başta Mert Öztürk olmak üzere, kan bağım olmasa da can bağı Burak Özanı Toto, Mert Domurcuk, Lütfi Koçbaş, Doğan Alyas kardeşim, Kuruçay'ın efsanesi, Ozcan Yılmaz dostum, Adil Şendur Yılmaz ve mahalle büyüğüm Kadir Akdemir abime aslan kardeşim Recep Özçeli bin selam ediyorum. Gece söz. İsmi gibi aslan olan Mustafa Arlan'ın sözüyle vallahi yarım gelen bir mesaj Hamit kardeşim. Öncelikle aleyküm selam. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma kalbim evdeyim beni merak etme. Bir gün bile görmesem çok özlüyorum seni ama sen beni belki özlüyorsundur değil mi? Sen var ya sen hadi gül gül şunları yazarken bile yüzüm gülüyor. Ne kadar şanslı hissediyorum bir bilsen. Sana çok aşığım. Yarın akşam görüşürüz sevgilim. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Öptüm Nur'un. Ben T4B11'de yatmakta olan Hakan Ecevit. Kıymetli eşim Esra Korkmaz radyo başına. Merhaba kıymetli hayat arkadaşım Esra Korkmaz. Ben Hakan Ecevit. Pazar günü sizin evi biraz sokağından alındım. Şu an Şakran 4 nolu ceza infaz kurumu B11'deyim. Senin hangi koğuşta kaldığını bilmiyorum. Bana acil bir faks yaz. Allah'a emanet ol. Ben hemen A15'te yatmakta olan sevgili Mustafa Baran amana aşkım. Bugün doğum günün içim çok buruk, telefonda belli etmemeye çalıştım ama çok üzüldüm. Bu şekilde kutladığım için inşallah bir an önce tahliye olursun da telafi ederiz. Hayalimdeki gibi kutlarız doğum gününü can canım. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın. Benimle birlikte geçireceğin nice musmutlu anlara sevgilim. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol ömrüm. Ben hemen A15'te yatmakta olan kalbimin sahibi Mustafa Baran aman radyo başına. Hayatımın anlamı bir tane mi ki doğdun yakışıklı sevgilim, iyi ki benimlesin, seni çok seviyorum ve kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sevgimin sana ulaşacağı hiçbir mesafe yok yeryüzünde. Seni kocaman öpüyorum Pera. İyi ki doğdun sevgilim, şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Herkese hayırlı geceler. Ben T4 ve 11'de yatmakta olan Hakan Ecevit, kıymetli eşim Esra Korkmaz radyo başına. Merhaba kıymetli hayat arkadaşım Esra Korkmaz, ben Hakan. Pazar günü sizin evin biraz sokağından alındım. Şu an Şakran 4 nolu ceza infaz kurumu B11'deyim. Senin hangi koğuşta kaldığını bilmiyorum. Bana acil bir faks yaz. Allah'a emanet ol. Hakan Ecevit. Ben Feride Menemen 15'te yatmakta olan Mustafa Baran amana. 10 yaşındaki halin her daim saatimin ekranında ve benimle. Hepinizin bir arada olduğu bir resim. Sen, ben, teyzem, teyzen, abim. Resimdeki yerin hiç yenilerini çekeceğimiz günleri özlemle bekliyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu şarkı sana gelsin. Gönül Akkor, böyle gelmiş, böyle geçer dünya. Ben Menemen 15'ten Berke Keren. Can kardeşim Mustafa Baran, doğum günün kutluyorum. Gecenin en karanlık anı şafa en yakın andır derler. Bu acı günler de geride kalacak. Yaşın bir hayat daha umutla baksın. Yüzünden gülümsemen eksik olmasın. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Ben Feride Menemen 15'te yatmakta olan Mustafa Baran aman. 10 yaşındaki halin her daim saatimin ekranında ve benimle. Hepimizin bir arada olduğu bir resim. Sen, ben, teyzem, teyzen, abim. Resimdeki yerin için yenilerini çekeceğimiz günleri özlemle bekliyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım. Ben Ali Şakran T4'te yatmakta olan babam Kerem Gezer için yazıyorum. Babacım, seni ne kadar özledim anlatmaya bazen kelimeler yetmiyor. Sen benim sadece babam değil, en yakın arkadaşım, sırdaşım, her şeyimi anlatabildin, dostumsun.
Seninle konuşmayı, sesini duymayı, beraber gülmeyi, en ufak şeyleri bile sana anlatmayı o kadar çok özledim ki bazen bir şey olur içimden, hemen bunu babama anlatmalıyım diyorum. Sonra bir an durup seni ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Yarım gelen bir mesajımız. Çaydak bağında atan iki gözüm. Haberin geldi bir tanem. O mutlu haberin en büyük hakkı benimdi. Kader utansın, ne diyelim. Hasretim gittik ama bitemedik be canım. Ben toparlandım. Elimden geleni ardına koymayacağım, haberin olsun. Ben Menemen 15 koşunan Erdem Çakıcı. Başlayacağın abim Rafet Kale, Sinan Dağ kardeşlerim, Şerafettin Deveci, Berke Keren, Mustafa Evcil, Cemal Ölgen, Mustafa Ölegan, Çimentepe'li Fehmi Fırat, Tinaz'a bin selam olsun. Ve de Murat abi, bugün can kardeşim Mustafa Baran Aman'ın doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlar, bir dahaki yaş gününü sevdikleriyle dışarıda geçirmesini temenni ederim. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm değerli Murat abim, ben Buca Gediz'den Hamit Arslan. Aleykümselam Hamit kardeşim. Şakran 2'nin oğlu A17 koğuşuna yatan Aslan kardeşim Mustafa Arslan ve Sedat Avşar'a sofrasını paylaştı abi kardeş, dostlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca Gediz'den Ozan Çınar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Senin aracınla Şakran 2'nin oğlu A17 koğuşuna yatmakta olan Mustafa Arslan kardeşime çok selamlar. Arslanlar kafese yakışmaz, bir an önce aramıza gelmen dileğiyle Aslan kardeşim. Ben Cihan kardeş TV'de yatmakta olan yeğenim, diğer kardeş ve dostum Mehmet Salman'a selam olsun. Mütçe ve Mehmet'in de selamları var. C7 Sultan Özmut, C8'de Çilem radyo başına. Biz ruhumun yarısı, biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmez Çilem'im. Şenol Evgi'den çılgın poz armağan olsun. C8'den Rabia Gökdemir, C7'de bulunan Selvi, benim için çok değerli ve kıymetlisin, bunu sakın unutma. Bu değerlime takı seni görene kadar şöyle düzeltelim, ta ki seni görene kadar çalarsan sevinirim Murat abi. Altına da güzel bir söz, böyle bir mesaj gelmiş. Menemen 15'te yatmakta olan kardeşimiz Mustafa Baran Aman radyo başına. Doğum günün kutlu olsun Aslan kardeşim. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve özgürlüğünü getirsin. Unutma. Umut en karanlık gecede bile yol gösteren ışıktır. Seni aramızda göreceğimiz güzel günlerin özlemiyle. Ferhat Şahin, Mehmet Gökhan, Altınbaş abilerim ve Yasin Dikmen kardeşinin de selamları var. Daima arkandayız. Murat abi, Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını çalarsan sevinir. Var, bu şarkılarımız var. Kardeşlerimize de gitsin. Menemen 15'te yatmakta olan kardeşimiz Mustafa Baran Aman radyo başına. Doğum günün kutlu olsun Aslan kardeşim. İyi ki doğdun. Yeni yaşında en büyük dileğimiz seni tez zamanda aramızda görmek. Ferhat Şahin, Mehmet Gökhan Altınbaş abilerim ve Yasin Dikmen kardeşinin de sana çok selamları var. Biz daim arkandayız Aslan kardeşim. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Menemen A15'teki Mustafa Baran Aman kardeşimiz radyo başına. Aslan kardeşim, yeni yaşın kutlu olsun. Gerçek dostluk mesafelerle değil, gönüllerle ölçülür. Aramızda olmadığın her gün seni biraz daha özlüyoruz ama biliyoruz ki güzel günler yakındır. Ferhat Şahin, Mehmet Gökhan Altınbaş ve Yasin Dikmen'den kucak dolusu selamları var. Biz buradayız, daim arkandayız Murat abi. Senden de güzel bir doğum günü şarkısını rica ediyoruz. Estağfurullah kardeşlerim. Doğum günü Ahmet Kaya'nın var listemizde. Tahmin ediyorum yarım saat sonra falan çalacak. Biraz İkinci arada inşallah kardeşlerimize de gitsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca Gediz'den Hamit Arslan Şakran 2'nin oğlu A17 koğuşuna yatan Aslan kardeşim Mustafa Arslan radyo başına. Aslan kardeşim, hiçbir şeyi kafana takma, ben hallediyorum her şeyi, açık görüşünde konuşacağız, her şey yolunda. Ye iç keyfine bak, senin yoluna ölürüm, Allah'a emanetsin. Aleykümselam Hamit kardeşim. Ben B4'ten Ayşe Yılmaz, aşkım ömrümün sahibi kocam Fırat için aynı sofrayı paylaştım dostlarım için. Dilara Erduran, Büşra Çakmak, Hasret Tanrıver için. C6'da bulunan Serena Yılmaz için Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Buca Gediz'den Hamit Arslan, Şakran 17 koğuşuna atan soy ismi gibi aslan olan Mustafa Arslan
Değerli kardeşim Toto, Mert Domurcuk, Sedat Avar, bin selam olsun. Mustafa Arslan der ki Yalaka'nın kıblesi olmaz.

Murat abi ben Bahriye Günay. Derlim Kudret Yüksel. Bana dünyayı kucakla deseler döner sana sarılırım. Çünkü benim dünyam sensin. Murat abim benim derlim kudret için Gökhan Namlı'dan gönül yaram çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben kadın kapalı B8 koşunan Melek Okiş. Aleyküm selam kız kardeşim. Kıymetlilerim Zeynep Uçan, Dilara Öner, Şeyma Küçük, Sayın Selma Yaman, Selma ablamın kıymetli eşi Zeki Yaman. Eniştemize de selam olsun. Abi geceye de bir söz bizden. Cam gibi kızlardık, silseler parlardık ama kırdılar, biz de keskinleştik. Murat abim bizim için Azar birbirinden dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Çalarsan sevinirim, sana da iyi yayınlar abim. Sağ olun kız kardeşlerim. İyi akşamlar Murat abi. Kadın kapalı C15'ten Rabia Gökdemir. Kıymetlilerim Gizem Ateş, Gamze Ateş, Sıla Lafanlar, Dilek Özer, Refa Tan. Gece bir söz, biz yola çıktıklarımızı yolda gördüklerimizi değişmez. Tekirden yıkamazlar beni. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi ben Buca Gediz'den Hamit Arslan, buradan A17 Koşnata Mustafa Arslan der ki tartı var, terazi var, her şeyin bir vakti var. Bütün dostlarıma bin selam olsun, istisnalar hariç. Foça açıkta olan eşim Yetiş Ok. Kader bize neyi yazdıysa hakkını verdik. Bu zor günlerin ardından güneşli günler bizi bekliyor. Başını dik tut hayat arkadaşım, seni seven eşin. Şakran kadın kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Senin başarını ve güçlü duruşunu duymak burada bana en büyük güç oluyor. Geleceğe umutla bak canım kızım. Kavuşacağımız güzel günler çok yakın, seni seven baban Yetiş Ok. B1 koğuşu Ebruş'um, canım kardeşim umarım iyisin. Aklımızdasın her zaman, kendine çok iyi bak. Biz seni çok özlüyoruz, bir an önce yanımızda olman. Tek doğamız seni, çok seviyorum bir tanem. Şakran açıkta yatan Seçkin Ok. Şakran kapalıda yatan Selma Ok. Aşkım nasılsın, iyisindir inşallah. Aşkım bana açıklar arası kurum yap. Seni seven kocan Seçkin Ok ömrüm. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak, dikkat et. Bu şarkı Seçkin Ok'tan Selma Ok'a gelsin, Uygar Doğan'dan hasret. Selamünaleyküm yayınlar, aleykümselam. Ben Fırat Demirtaş Şakran, T1 B16 koğuşuna yatmakta olan koca yürekli kardeşim, Allah'ın aslanı diğer kardeş. Buradan tüm sevenlerinle beraber sana ve orada beraber kader birliği yaptın. Abi kardeşlere selamlarımızı gönderiyoruz, seni ve arkadaşlarını tüm yüreğimle selamlıyorum. Allah'tan sizlere sabırlar diliyorum. Tez zamanda özgürlüğünüze kavuşmanızı diliyorum. Rabbime emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi yayınlar. C16'dan Sevgi Kavak ve Yağmur Tuncer. Anne yarımız olan Pınar Özanıt sevilensin ve canım ablamız Fulden Akvaranlı. Arzu Özlük ve Özlem Özçelik yanımızda olamasan da Fulden'in derlisi Pelin Arslan. İyi ki varsın bizim için Eyüp Han'dan kralını tanımam. Armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Murat abi şakran kadın kapalı C16'dan Sevgi Kavak yani namı der Hasırcı ve Yağmur Tuncer. Gece bizden bir söz, etme sırtını duvardan başkasına emanet. En kralın içinde bile vardır bir nebze de olsa ihanet, buna ben de dahil. Bizim için sevin çek, üzülmedim ki, armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam Aykut'tan. Kadın kapalıda başımın tatlı belası, gönlümün sultanı medisime. Sevgilim nasılsın, iyisindir umarım. Beni merak etmeyin, çalışıyorum ve seni çok özlüyorum. Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu. Murat abi karım için Koray Avcı, aşk sana benzer çalar mısın? Sana da selamlar abim. Aleyküm selam Aykut, sağ ol kardeşim benim. Sırada iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle. Aslında gönlümden neydi? O Murat Şampınar'ın neydi? Zalim miydi? Zalim'la Karayazı. Zaten Karayazı var şimdi. Sırada neydi o Murat Şampınar? Zalim değil mi? Çok güzel bir şarkıydı ya. Takıldık biz ona. Gerçi bizlik bir şey yok şarkıda ama güzel söylüyor. Allah rahmet eylesin ona da. Aha bak sistem de kapandı Allah'tan. Hemen şunu bir açayım. Önce Zalim'i dinleyelim, sonra Karayazı'yı dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden. Evet şöyle bir açalım. Tamam. İki güzel şarkı sonrası. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik. Tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

dersen mi? Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını açtın.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. İki güzel şarkımızın sonunda kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, ben T1B14'ten Uğurcan Tekin. Aleykümselam, yani Esiko Aslan abim, Arafat Tekin, Selahattin Tekin, Akhisar'da bulunan dayım Sürgün Mustafa Balozer, Uğurcan Buca Kırıklar'da bulunan kuzenim Sefer Tekin, aynı kurumlarda bulunan Aslan kuzenim Taylan Korkmaz, Bayraklı'dan Aurora yani Orhan Aktürk'e, Gökhan Donay'dan Kaderimi Ağlarım şarkısı armağan ediyorum. Akvaryumdaki balık misali okyanusta görüşürüz. Esiko. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik Namıdar, Kürt Bedo, aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abi Murcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yağız, Çetin, Arda, Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hüküm giymişim hayallerin tel örgülü şafakları. Zahmet Kaya'dan başım belada şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. İyi akşamlar Murat abi. Ben A5 koğuşuna yatan Gülizar kaçmaz. Gece bir söz, kimse yaşattığını yaşamadan ölmez. Derlerim Buse Nur Çevik, Bebek Yüzlü, Belgin Durak, Burçin Şenyüz, Şehriban Fidan, Beste Soğukuyu, Hayriye Seyar, Külay Demir, Yasemin Özkurt, C15 koğuşuna olan dostum Dilek Özer. Bu derlere Eypo, Emre Altu, Serseri şarkısı armağan olsun. Sağ ol Gülizar kardeşim. Aleykümselam. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm, bizi sakın merak etme. Biz sağ salim geldik, aklımızda kalmasın sultanım. Selamını Memo'ya söyledim, onun da sana selamları var, merak etme biziz. Muru iyi almışım da annemin de size selamları var canım, bu akşam çalın şarkılar senin olsun bebeğim. Ben A5 koğuşundan Yasemin Özkurt, Menemen'de 4 koğuşunda bulunan her şeyim olan Bozkurt Özkurt radyo başına. Senden önce anlamı yoktu hayatın, ta ki benim hayatımda sen olmana kadar. Seni çok özlerim güzel gözlüm, canım kocama benden bir şarkı Müslüm Gürses'ten, aklımı başımdan aldın bir anda. Murat abi senin güzel sesinden dinlemeyi çok isteriz. İnşallah kız kardeşim, borcum olsun. Şarkı bir andaydı değil mi? Evet, bir anda olmak. Tamam, borcum olsun kız kardeşim. Bir de Tatar'a bir borcumuz var. Neydi Tatar? Hangisiydi o? Tatar hangi şarkıydı o?

da unuttuk Tatar'ı mı? Derya Bedavacı da Şükün'ün müydü? Şükün'ün mü galiba? Tatar'a da sözümüz vardı. Atladığını söyleyecektik. Yaşlanıyorum Tatar, yaşlanıyorum. Bir de diyorum ki yaşlanmıyorum abi de. İnşallah Yasemin kardeşim borcum olsun. Bugün olmazsa yarın kardeşimiz için de söyleriz onu. Söylemeye de çalışırız. Menemen TTP kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan Aslan kardeşim Mustafa Baran Aman'a doğum günün kutlu olsun. Güzel kardeşim bir ömür yatacak kadar sabırlı, yarın çıkacak kadar ümitli ol. Murat abim ben A5 koşulan Belgin Durak. Derdim canım Foça açıkta yatan Ali Durak radyo başına. Sen benim için yeri doldurulamaz, geri alınamaz ve paha biçilemezsin. Asla değişme, olur mu? Seni çok seviyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Kızılca'dan Harun Koru. T4B5'te yatan başta koğuşun adaletini sağlayan Metin Aydoğdu, Duhan abi ve güzel arkadaşları. Güzel arkadaşlıklar yapan abi kardeşlerim Rıdvan Kahraman, Orçun Akar, Varlı kardeşler Onur Camgöz, Cenk Sun, Yunus Karakuş, İbrahim Lapanlar, Kudret Lapanlar, Emircan Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Gabbar İzzet, Ozan Savaş, Berk Güngör kardeşler, Ercan ve saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Müslüm Gürses'ten Gözleri Fettah güzel şarkısı armağan ediyorum. Erken paylaşır. Vallahi yarın gelen bir mesaj kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kemal Paşa Kızılca'dan Harun Kuru. Aleykümselam Harun kardeşim. T4B5'te yatan başta koğuşun adaletini sağlayan Metin Aydoğdu, Duhan abi ve güzel arkadaşlık yapan abi kardeşlerim Rıdvan Kahraman, Orçun Akar, Varlı kardeşler Onur Camgöz, Cenksun, Yunus Karakoş, İbrahim Lapanlar, Kudret Lapanlar, Emircan Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Gabbar İzzet, Ozan Savaş, Berk Güngör kardeşler, Ercan ve saymadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Artvin Kadın Kapalı'da yatan Senem Güş ikinci. Ahmet Kaya Şiire Gazele şarkısını armağan ederim. Seni seviyorum dostum Sude Öz. Ben Çam Dibinden Pınar Şahin, A5 koğuşuna atan Gülizer Kaçmaz, Burçin Şengüz, Şehriban Fidan, Beste Soğukuyu, Belgin Durak, İpek Erdoğan, Hayriye Seyar ve en derdim Buhsenur Çevik radyo başına. Siz sokakların efendisi sandığınız semtlerin çocuklarısınız. Bizler sizlere bağışladık o sokakları, bu derdilere poziden yapar mısın şarkısı armağan olsun. Şarkıların üçlü oldu yatmakta olan aslandayım Sezgin Cire. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağan ediyorum. Dayıcım seni çok seviyorum, elbet bir gün kavuşacağız, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemenli Mehmet Eriş. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Menemen açık cezaevinde yatan koğuşumuzun adaletini sağlayan Erdoğan Eriş, Mehmet Eriş Tunç Manay, Mehmet Eriş Tunç Manay, Erkut Karakaplan, Berkan Konuk Tepecikli, Sezer Sezgin Bayram Oluk abim Sergen, Azerbaycan'dan Hüküm Giymiş'in değerli abilerime kardeşlerime armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalı yatan. Benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan'a Nazom ömrüm gece bir söz. Özlemler kavuşmak için, yollar gitmek için, geceler güneş için. Sen benim kıymetli ve değerlimsin. Aşkım benim, nefesim. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Ezel ablama ve Damla kardeşime de selamlar olsun. Ali Aşakran T4'te yatmakta olan eşim Sait Sayma, sen benim çocukluğumun masalı, gençliğimin pusulası, geleceğimin en büyük umudusun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkartıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Bugün ayrı düşsek de yarın el ele yürüyeceğiz. Seni bana sevdiren Allah'a emanet ediyorum, seni seviyorum. Ahmet Kaya'dan Metrisyon'un şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Kral Erdoğan Eriş kadın kapalı yatan. Benim için kıymetli değerli olan canım kardeşim Nazan Demirhan ve Ezel Özalp'e Menemen açıktan selam olsun. Kardeşim Nazan, seni seven abin. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben senin gözlerine bakıp aynı yolda yürümek isterim. Aklınız burada kalmasın. Sizi seven Erdoğan, bu akşam çalan şarkılar sizin olsun Ezo. Ben Buca'dan Yunus Göktürk. Öncelikle bütün kader mahkumlarına Allah sabır versin. Teviş'te yatmakta bulunan abim Bedirhan Dündar'ın Allah yardımcısı olsun inşallah. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Ben zalimin kızı.

Toprak Radyo başına. Sonunda kavuşmak varsa beklemek güzel. Allah'a emanet ol. Şura İskenderli'den derinlere iniyorum. Benden sana armağan olsun. Koça cezaevinde olan Davut Akyüz'e yarınım, bugünüm, her zerrem, bütünüm. Beni senden ayırma. Vallahi ölürüm. Sen kim olduğumu biliyorsun. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A16 koğuşundan Raşit Atan. Aleykümselam Raşit kardeşim. Senin aracılığınla aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta abim Emir Kızılay olmak üzere. Akabinde Şevket Bayrak, Fatih Karataş, İbrahim Savaşır, Taner Subaşı, Oğuzhan Rüzgar, Cem Rüzgar, Orhan Tombulkaya, Emin Kızılay, Can Gültekin, Doğukan Gökçek, Ali Tırpan, Çağrı Yıldırım, Ömür Sural. Bu ismini saydım abi dost kardeşlere. Bizi tanıyan tüm herkese selamlar olsun. İstisnalar hariç yarın gelen bir mesaj Raşit kardeşim. Merhaba Murat Bey, bu mesaj gıcık ve uyuş adama. Sen benim hayatımın en güzel ve en derin yerine yerleştin. Ben seni sustuğumda bile içimden konuştuğum insan yaptım. Kırılıp kızsam da senden hiç vazgeçmedim. Derdim de sensin, dermanım da. Ne kadar zor olursa olsun kalbimin en güzel yerinde hep sen olacaksın. Çünkü kalbim senden vazgeçmeyi hiç öğrenemedi. Şaban Gedik, sadece seni şarkısı uyuz adama gelsin. İyi yayınlar, sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T4B8'de yatmakta olan aslan sevdiğim Atakan Günel, çok özledim seni atom. Kokunu, sesini, gülüşünü, gözlerinin her zerrini kalbinde, yüreğinde hisset beni. Ben hep seninleyim, en yakın zamanda da benimlesin, yanımda, yanı başımdasın inşallah. Seni özlemek bile seni sevmek kadar güzel, çünkü her özlediğimde sana olan sevgimi bir kez daha anlıyorum. Kadın kapalı B7 koğuşuna olan Göztepe'li olan teyzem Bahar Çakal'ın padişah olduğu yerde aslan olmak zordur. Konuşmak gerekirse susmak zordur. Namerdin sofrasına yerimiz yoktur. Mert olan Göztepe'li Bahar'a selamım çoktur. Melike Baran, Halime Sultan, Dilara Biter, Medine Da, Esra Gezginci, şarkı olarak Zor Kirvan Zor. Şakran T4B8'de yatmakta olan Atakan Gürel, yanında olmadığı zaman bile gölgesinin iki adım arkamda olacağını bildiğim aslan yürekli sevgilim. Ben hep senin sığındığın liman, tutunduğun dal, yürüdüğün yol, döndüğün ev olacağım. Kavga ederiz, tartışırız, yoruluruz ama hiçbir şey bizi ayıramaz. Benim evimde sensin, her şeyimde sensin, mutluluk sebebim, yüzümü güldürenim. Seni çok seven MT. Murat abi, ben Şakran Açık'tan Yusuf Öztanık, 3 nolu A18 koğuşuna babam Eyüp Öztanık'a selam ederim, ellerinden öperim. Koğuşunda bulunan dostlarına selamlar, özgürlük sofrasına buluşmak dileğiyle tüm sevenlerimize selam ederim. Allah'a emanet olun, geceniz güzel olsun. Özgür Kaplan, unutma ki dünya fani şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Şakran kapalıda yatan Yusuf Baran Akgüz, ben Lara. Aslan kardeşim, sana ne kadar kırgın olsam da benim kardeşimsin. Oralar kimseye kalmadı ki sana kalsın, aslan gibisin dostum. Ben B3 koğuşuna bulunan Helin Çağır'dan kader birliği yaptım. Berçem Öztemel radyo başına. Kız kardeşim, dostum, iyi ki doğdun, iyi ki seni tanıdım. Dört duvar arasında birlikte çok şeyin üstesinden geldik. İyi ki varsın, seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun. Ben B3 koğuşundan tahli olan Ezgi Bezirci, Berçem Öztemel radyo başına. İçerideyken iyi ki tanıdım dediğim insanlardan birisin. Hep yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Dostum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum kardeşim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi, ben C6'dan Ceylan. Hücrede bulunan can parçam kıymetlim Nahide. İnşallah iyisindir. Ben de durum bildiğin gibi. Akşamları toplanıp oturuyoruz. Seni çok özledim. Yokluğun çok belli. Sibel ayın 3'ünde kopacağız diyor. Kuşlar da gözüm gibi bakıyorum. Mert'i, Sibel ve İko'nun selamları var. İstek şarkını Seda Sayan, Tekir Yıkamazları bize çalarsan seviniriz abi. Ben Çam Dibili Pınar Şahin A5 koğuşuna atan canım, kalbim, ömrüm, her şeyim Buhsenur Çevik radyo başına. Gidene asfalt bile dökeriz, maksat rahat yol alsın. Sayın Murat Bingöl, bu derdilere Müslüm Gürses'ten Sabret şarkısını, o güzel sesinizden duymak isteriz. Size de kolay gelsin. Pınar, onu da not alalım, ona da borcunuz olsun. Ben Muhammed Sayın kardeşim Abdullah Koral, yeni yaşın hayırlara vesile olsun. Neşenle huzur bul aslan kardeşim, iyi ki varsın. Gece bir sözümüz olsun, beraber yiğit dövüşen değil, iyi düşünen kazanır. Şakran kapalı kadın cezaevinde olan Belgin Aydın, seni çok özledik. Aslan Adnan, Begüm ve İclal,
yeğenin hep seninle. En yakın zamanda yanımda ol inşallah. Canımın içi seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol amcamın kıymetlisi. T1B9 koğuşundaki her şeyim olan sevgilim. Seni çok seviyorum. Bir tanem seni çok özledim. Sevgilim EK. T1B9 koğuşundaki kardeşim Polat. Seni seviyorum. En yakın zamanda beraber tekrar olmak dileğiyle. Bizi merak etme. Ecem bana emanet, aklın kalmasın. Kardeşim sen benim tek kardeşimsin. Senin çok seven kardeşin Cansın Kalaycı oğlu. Selam Murat abim, ben A5 koğuşundan Nezahat resimci, aleykümselam kız kardeşim. Benim gözümün bebeği kıymetlim T4B1'de yatmakta olan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Benim başımın tatlı belası, hayatımın en güzel bölümü kocam. Seni çok özledim sevgilim. Rabbimden daha ne isterim ki, seni var etmiş bir de bana yar etmiş. Gönlümün aydınlığı, seni çok seviyorum aşk bahçem. Abim Yıldız Silva, özledim çaresizim, eşim ve benim için çalarsan sevinirim. Murat abi yayınlar. Teşbih 17 atan eskim Arda değerli aşkım. Eşim olabilir mi acaba? Eskim yazılı ama. Arda değerli aşkım, bugün görüşe geldi. Girmedim. Kapıda kaldım aşkım. Yarın Allah'ın izniyle yanımdasın. Seni çok seviyorum. Hiçbir şeyi kafana takma. Allah'a emanet ol aşkım. İyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani Namıder Patron Karaca. Aleykümselam. Sağ ol kardeşim benim. B5'te yatmakta olan Escobar'ım Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca dağımsın. Sen alem yıkamamış Şakran sarsılamaz bile. Sen ne gidenler gördün, gül gül öldün. Şakran seni yıkamaz, sen aslanlar gibi çıkacaksın. Sana alem ayık. Özgür yanınlarda görüşmek dileğiyle, gurbet şarkısı armağan olsun. Murat abi yayınlar. T317 yatan eşim Arda değerli İzzet Yıldız Handan dayan gülüm armağan olsun. Murat abi ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani Namıder Patron Karaca, başta kıymetlim halam Gizem olmak üzere. Akabinde Candan Baba Çöz, iki gözüm Belgin Polat, oğlu Elvan Ergün, yani Tursi Elvan. B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay, can parçam Fatma Kırtay, ellerinizden öpüyorum. Annem C2'de bulunan Aslan Roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Buhan, Gülizar Kırtay, yengem Resmiye Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Nevrigül, Yenil, Dilara, Keleş, Ezo, yarım gelen bir mesaj. Murat abi yayınlar. T317 atan eskim Arda değerli aşkım, bugün görüşe geldi giremedim. Kapıda kaldım aşkım, yarın Allah'ın izniyle yanımdasın. Seni çok seviyorum, hiçbir şeyi kafana takma. Allah'a emanet ol aşkım. Evet, eşim demek istemiş kardeşim ama eskim yazılı oldu. Murat abi yayınlar. T317 atan eşim Arda değerli aşkım, bugün görüşe geldim giremedim. Kapıda kaldım aşkım, yarın Allah'ın izniyle yanımdasın. Seni çok seviyorum, hiçbir şeyi kafana takma. Allah'a emanet ol aşkım. Şakran T1'de yatan Kerim Bice'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bugün sensizliğin 365 günü bitiyor. Yarın yeni bir gün, geleceğin günü umut etmekle geçiriyoruz günlerimizi. Ama olsun, elbet bir gün bitecek. Seni her şeyden çok seviyorum. Ömrüm seni Allah'a emanet ediyorum. Şakran Kadın Kapalı'da yatan Burcu Küçük Çıplak, canım bacım. Ablam sıradaki şarkılar sana armağan ediyorum. Sesini duyamasak da her zaman kalbimizdesin. Allah'ın izniyle az kaldı, geleceksin. Bitecek bu günler. Orada kendine iyi bak. Evlatların sevdiklerin için ayakta dur lütfen. Ben Dudu, seni seviyorum. Rabbime emanetsiniz. Sen ve Kerim Bice. Murat abi Şakran Kapalı'da bulunan Damla Öztütüncü radyo başına. Canım kardeşim, damoşum sen. Ben Cansel, seni çok ama çok özledim güzel kardeşim benim. Yarın doğum günüm, tek dileğim bir an evvel bize kavuşman. Canımın şu parçası güzel dostum. Öpüyorum seni güzel kardeşim. Lubinya, Ramazan, ben de Metuş, Nisa, Nadire, Tuana, hepsinin selamları var. Allah'a emanet ol güzel dostum. Yıldızlı bir aklım hep sende. Canım kardeşim armağan olsun. Devrim Tatar, Baran Tatar'dan Şakran Cezaevi 1 Nol'da bulunan abilerime Veysel Yıldırım, Davut Baran, Tekin Baran, Ömer Baran, Aziz Yıldırım'a, Zindane Diyarbakır şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Koca dağıma bütün hasret ve çile razıyım. Sonunda sana kavuşmak olsun yeter ki. Derin gözlerinden, sıcacık kalbinden ve en çok da beni böyle sevişinden öpüyorum. İyi geceler sevdim. Gökçe Çiçek Çakarlı.
Murat abi selamlar. Teşbih 17 atan eşim Arda derdiye gelsin Müslüm Gürses'ten Affet şarkısı.

kurban olsun. Aleyküm selam. Selam Murat abi, ben A5 Koğuş'tan Diyarbakırlı Şiko. Aleyküm selam Şükran kardeşim. Ve B5'te bulunan Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Hayırlı olsun dostum, vazgeçtim dedin ya, ben seni gömdüm, benden her sabah seni öperek kahvaltıya kaldıran, senin için çok değerli olan arkadaşlarına buradan Tuğçe Kandemir'den Ah Be Yar şarkısı armağan olsun. Ben B1'den tahliye olan Reyhan Özder, B1'de yatan Ayla Tunca, Yaren Serpil Sak, Zeynep Sak, Gülçin Cebeci, Aycan Kabayel, Sıla bölge başı canlarıma selam olsun. Arkadaşlık, kardeşlik, ablalık yan yana olmazsa bile kalpten bağlı olmaktır. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kardeşlerim, bir şarkı sonrasında son mesajları paylaşacağım. Bir şarkı sonrası. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Yakup Kaya ve İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı. Son mesajlarımızı da paylaşalım. Hemen Tatar Hasret Rüzgarları'ymış istediğin şarkı. Onu not almıştık. Onu birazdan söyleyeyim. Sana borcumuz kalmasın. Sonra yarın da Allah nasip ederse bir anda ve sabret kardeşlerimize sözümüzü yerine getirelim inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben B1'den tahliye olan Reyhan Özler, buradan B1'deki canlarıma selam göndermek istiyorum. Ayla Tuncay Sıla Bölgebaşı, Yaren Serpil Sak, Aycan Kabayel, Zeynep Sak, Gülçin Cebeci ve ismini yazamadım bütün B1 koğuşuna selam olsun. Aydın Güven'den Sakın Ola Beni Unutma şarkısı tüm B1 koğuşuna armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Herkese selamun aleyküm, iyi akşamlar, aleyküm selam. Ben Toroslu Gökdeniz Yenici, Emir Muto'ya söylesene dilekçe yazsın. Emir Muto'ya söylesene dilekçe yazsın. Giremiyorum uygulamaya. Eski telefonları sildirsin. Siz ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Görüşemiyoruz. Söyle Muto'ya dilekçe versin. Gireyim uygulamaya. Allah'a emanet olun. Apo ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Görüşemiyoruz. Kime söylesem geçiştiriyor beni. Apo sana bir mektup yazacağım, her şeyi anlatacağım, hiçbir şey sandığın gibi değil. Kuzen sana canım feda, başka şeyler gelmesin aklına, kimse aklını bulandırmasın, kimse beynini. Sen benim yarım gelen bir mesajımız. Sayfamı bir kez daha yenileyim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim. Evet kardeşlerim, SMS üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Son mesajdı ama bir daha yenileyelim, varsa paylaşalım. Yok. SMS üzerinden de gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hemen hasret rüzgarlarını da söylemeye çalışalım. Ondan sonra müsaade isteyelim. Hasret rüzgarları çok erken esti, savrulduk sevgilim derslerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım sana.

Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. O çocuk gülüşün aklımdan gitmez. Yalvarsam Tanrı'ya yazımı silmez. Boşalan kadehler sesen etmez. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Boşalan kadehler sesen etmez. Ayrıldık

Sevgilim doymadım sana, nasıl da sevmiştim bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim doymadım sana, ayrıldık sevgilim doymadım sana. Ne güzel bir laf. Herkese giden bize gelmesin. Tatar, bu da sana gelsin. Sözümüz vardı, dün söyleyecektik. Kusura bakma kardeşim benim. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim huzur versin, hepinize rahatlık versin. Sağlık, sıhhat, afiyetle beraberinde. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Hoşça kalın.